Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden baş.

Prangalar vurun ayaklarımı, kelepçeler takın kollarımı, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarımı, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildim? Bilsen ihanetine ne çok sevindim. Kime gidersen git.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
0: İlaç Gibi Radyo.

eder nefes almak, unutulmak, inan bana yok olmak. Söyle aşkım senden uzak ne farkı.

İlaç gibi radyo. Reklam. Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Perşembe sabahı da Eylül'ün 17'si. Balkanlardan gelen serin hava tüm yurdu sardı. Bayağı bir serin hava. Dün hafif böyle bir yağmur vardı, sağanak, çok şiddetli olmayan. Sıcaklıklar 6 derece birden düşmüş. Başta İstanbul olmak üzere 12 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Biz yine şemsiyeyi almadan çıktık, Allah yardımcımız olsun. Sizin de yardımcınız olsun. Kazasız belasız bir gün olsun. Birlikte uyanacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bu arada başka sağanaklar da devam ediyor. Zam. Maalesef. Birazdan. Sağanak gibi.
1: Bir de baktım ki o da ne?
0: Zam var bu sabah.

Trump faizleri düşürün dedi, Fed faizi arttırdı. Dünya liderleri ne diyor, millet ne yapıyor? Bu arada akaryakıtla ilgili dün bir zam haberi gördüm. Daha önceki zam zannettim ben onu. 600 dedim, bu zaten gelmişti, onun haberi bu. Kendi kendime sabah yine Mehmet abi serviste aldı, geliyoruz. Akaryakıt istasyonunun önünden geçiyorum. Bakın artık doğru söylüyorum, akaryakıt. Benzin istasyonu demiyorum. Akaryakıt istasyonunun önünden geçerken ana bir baktım mazot 100 lira 50 kuruş. Şimdi bunu okuyunca gelecek yıl eşel mobil uygulamasına devam etmeyi düşünmeyecekmişiz. Yani düşünmüyormuşuz, yapmayacakmışız. Uygulamanın motoründe yıl sonuna kadar süreceği ifade edilmiş. Yani eşel mobil sistemi, gelecek sistemi vergiden ayarlıyorlar da. Allah'tan vergiden ayarlıyorlar ki 100 lira. Ayarlanmasa ne olur? Sibel Can'ın şarkısı ne oldu gibi. Oh oh.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
9: Yıldız. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
12: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın edim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Yaklaşık 36 yıl. Yanlış duymadınız. Yani müzik sektöründe 38 yıllık bir dilim söz konusu. Radyoda da yaklaşık 36 yıl. Hala başka isimle mesaj atıyorsunuz ya. Artık yemezler. Yemezler yani. Ya mesajım okusun diye başkasının ismini yazayım. Belki okur. O devir bitti. Ya bizim radyodakileri karıştırın da başka radyocuyu yazmayın. Ayıp ya. Bu akşam Beşiktaş'ın ısın maçı var. Canı gönülden başarılar diliyoruz. Avrupalı hakemlere güveniyoruz.

7.27 Perşembe sabahı Almanya Duisburg'dan plak yapımcısı prodüktör Ergül'den mesaj geldi. Sesi güzel, şarkı söylemeyi düşünmez misin diyor. 1995'te o hatayı yaptım ben. Öyle bir gaz verdiler ki bana. Öyle bir gaz verdiler ki o hatayı bir kere yaptım. Şarkı söylemeyi düşünüyorum, söylüyorum da kendi kendime eğleniyorum. Sanatçı olmanın çok bir önemli. Konser verirken çıktığında konserde Filistin'in yanındayım diyemiyorsan, konser verdirmiyorlarsa sanatçı olmanın bir anlamı yok.

0: ufak ufak demlensin.
1: Denizde yüzüyor boy boy odun, evde ne şeker kaldı ne de un. Denizde balık gibi yatıyor ay, Şinanay yavrum Şinanay. Böyle giderse pahalılık vay vay.

Vay vay, kafada ne tahta kalacak ne de yay. Ünlü şairimiz Silivri'den Hilal'in gönderdiği mesaj. Hilal günaydın. Güzel kardeşim, iyi yazmışsın. Kayseri'den Özlem. Allah uzun ömür versin kardeşim. Yaşım kadar meslek hayatım var diyor. Ben 7 yaşında çalışmaya başladım. İlkokula başlamadan beni işe koydular. Her okul tatilinde de çalıştım. 7 yaşından beri. 8 apartman, 9 villa, 17 iş yeri.

Ümraniye'den Fatih Aydın, akşam gemimiz lazım abi diyor. Ne yapayım, ben mi çıkayım? Ben mi oynayayım? Süper bir takım yaptı İtalyano. Süper de bir hakem olsaydı. Bakacağız akşam Marsilya maçına. Zorlanırız ama inşallah alırız diyor. Hadi bakalım. Bugün mazotçu tayfa yok herhalde diyor. Seslerini, soluklarını kestiler. Nasıl olsun ki? Bir hafta olmadan 100 lira oldu.

0: Takılar düşmüş 200 liraya. Şenola, düğün şenola. Nerede? Nerede? Takılar artık düğün masrafını çıkarmadığı için düğünden kaçınanlar çok olmaya başlamış. Bilgin olsun. Daha doğrusu bilginiz olsun. Takılan takılar düğün masrafını kurtarmıyormuş artık. Sahte altın takan da çok olmaya başlamış.
1: Ver, unutun derdi kederi. Şen olsun düğünümüz. Neşeli olsun düğünümüz.
0: Bursa'da Erhan mazotçu tayfanın bugün böbrek yataklarındaki ağrılar nedeniyle sesleri çıkmıyor. Buna ben de dahilim demiş. Şen olma, şen olma düğün. Bol bol su içeceğim. Su içmen lazım. Antep'ten Emre. Ben de ilkokula başlamadan çalışmaya başladım. Okul varken de okuldan sonra da gider çalışırdım. Benim apartmanlar, villalar niye seninkinden eksik onu düşünüyorum diyor. Yersen patlıcanı, lahmacunu, baklavayı benden eksik olur tabii. Ben simit yedim.

0: Şıkı şıkı şıkı ya.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Ama dememek için ama
1: sigorta. İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
8: Ütü deyince vatan.
9: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
17: getir. Castrol-Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
18: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: İlaç gibi radyo.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. Gönül dostu Şener.
7: Türkiye'yi uyandıran adam.

Fransa'dan Mehmet'le Akın yoldalar, işe gidiyorlar. Sedat'ı da alın yanınıza. Yalnız kalmış çocuk. Samsun'da motorun 102 lira. Lal olduk. Lal diyor Vedat. Aşık oldum bir anda. Kız seni gördüm camda. Aşık İzmir'den Ahmet. Hiç bu kadar güzel. Mazota her zam geldikçe patron yarım saat erken mesai başlatıyor. Trafiğe kalmamak için mazot zammı durmazsa iş yerinden çıkamayacağız galiba diyor. Adam haklı. Patron da haklı. Kafayı bozdum senle. Evlenir miyizsin demle. Konuşayım annemle. Aklım fikrim hep sende. Kafayı bozdum senle. Ankara Keçiören ihtiyar delikanlı. Millet hayatından memnun, sen fazla karıştırma diyor. Bu ne biliyor musun abi? Hani suçluyu bir kenara bırakıp haklıya, ya boş ver seni idare et, bulaşma. İşte seni yaptın şu an o. Aman boş ver. Bulaşma.

Bizim nesil hep çocuk yaşta çalıştı galiba diyor Umut. İlkokulda tatil zamanı, çay ocağı, tatile kilo satma, su satma, otobüs terminalinde limonata satma, ayakkabı boyama. Ya şimdi ise, ya bizim zamanımızda olsaydı şu elimde görmüş olduğunuzu linki kaydırın hemen, adrese girin. Burada yemek muhteşem. 7 yaşımdan beri çalışıp hiçbir şeyin sahip olamamak. Ama şu elimde görmüş olduğunuzu diyerek çok fazla şeye sahip olanlarla kıyaslanamıyoruz. O da ayrı. Maalesef eskiden başka bir boyuttaydı. Şimdi takipçi sayın kadar ederin var. Emin olun sosyal medyadaki arkadaşlarınız bile takipçi sayınız kadar sizinle irtibata geçiyor.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Eylül Perşembe, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Hedefimiz terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasıdır dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır. İnsansız sistemlerden milli gemilerimize, hava savunma ve füzelerden kara ve hava platformlarımıza kadar geliştirdiğimiz milli ve özgün sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli ileriye taşıyor. Bununla birlikte ülkemizin stratejik bağımsızlığını da güçlendiriyoruz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İranlı mevkidaşı Eskandar Momeni ile Terörsüz Türkiye başlığında başkent Ankara'da bir araya geldi. Mustafa Çiftçi, PKK bölgedeki tüm uzantılarının tasfiyesini hassasiyetle izliyoruz dedi. İranlı bakan da PKK'nın tüm kollarıyla silah bırakması gerektiğini söyleyerek sürece desteğini iletti.
3: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmış. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiyesi sürecini de hassasiyetle takip ediyoruz.
1: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Kutsal şehir Mekke yönelik insansız hava aracıyla gerçekleştirilen son saldırı girişimi Ankara'nın tepkisini çekti. Dışişleri yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın Yunanistan'a dönük mesajları dikkat çekiciydi. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NASA belgeseli Tel Aviv'de rahatsızlık yarattı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Yurda dönelim, yargıdan manşetler gündemde. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 12 sanıklı davada tanıkların gelmemesi üzerine avukat talepleri alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Pazartesi günü senaristlerinin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada dizide FG plakalı araca yer verilmesinin de inceleneceği belirtildi. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı çıktı. Mahruki için 15 Temmuz konulu paylaşımı sonrası tutuklama kararı verilmişti. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Elif Balıkçı kızını babasının öldürdüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Gülistan'ın hayatını kaybettiği belirtilen araçtan alınan örnekler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada gelişme var. Başsavcılık, okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Resmi süreç devam ediyor. Ailem güvende operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli ise aranıyor. Müstehcenlik içeren 419 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gece yarısına dek tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılıyor. Ek yerleştirme kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor. Yükselen petrol fiyatları dünyada enflasyon baskısı yaratıyor. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırdı. Politika faizi 25 baz puan yükseltildi. %3.75 4 aralığına çıkarıldı. Motorine bu gece yarısı 4 lira 68 kuruş zam geldi, litre fiyatı 100 lirayı geçti. Motorin grubunun litresi savaş öncesi 27 Şubat'ta 68 lira seviyesindeydi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST Düz Endeksi güne %5.54 değer kaybıyla 13.122 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 55.91, gram altın 6.720 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76 bin dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı saat 22'de konuk edecek. Trossard'ın forma giyemeyeceği mücadeleyi İtalyan Andrea Colombo yönetecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Şimdi çuvaldızı kendine, iğneyi başkasına. Şimdi mesaj gönderiyorsunuz. Gönderdiğiniz mesajlarla ilgili. Hani ben diyorum ya, ben istek programı yapmıyorum ve firma adı yazmayın, yasak, okumuyorum. Bir de gönderdiğiniz mesajlarda kendi adınız yoksa mesaj havada kalıyor. Kimden kime gittiği belli değil. Şimdi şöyle desem, bana işte hava durumu ilgili mesaj atmayın. Sporla ilgili mesaj atmayın. Siyasetle ilgili yazmayın. Kıyafetle ilgili yazmayın. Şarkıyla ilgili yazmayın. Ahmet'le ilgili, Mehmet'le ilgili neyle yazalım diyeceksiniz haklı olarak. Ya da sana mı soracağız? İstediğimizi yazarız diyeceksiniz haklı olarak. Şimdi onu çalma. Bak ondan bahsetme. Bak şunu yapma. Bu konuya çok giriyorsun. Bundan çok bahsediyorsun. Arkadaş 36 sene gözünüzü seveyim. Yapmayın Allah aşkına. Birilerinin size müdahale etmesine nasıl kızıyorsanız, nasıl size ters geliyorsa, karşı çıkıyorsanız. Bir de şey var. Ya çok reklam var. Hangi televizyonu arayıp şikayet ettiniz? Çok reklam var diye. Hangi televizyon kanalında? Ya bak şu dizinin arasına çok reklam koyuyorsunuz. Olmuyor bak. Yapmayın ne olur. Çuvaldızı kendinize, iğneyi başkasına.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini arttırması bekleniyor. Selsun baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartı Asus

0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi göz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
5: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
0: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
12: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Türkiye best modellerini arıyor.
17: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
18: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
19: İlaç gibi radyo.
20: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
19: İlaç gibi radyo.
21: Reklam.

Sakarya. Hakan bugün benim prenses kızımın doğum günü diyor. Eylül Naz kızım, dün de oğlum için yazmıştım. Aralarında bir gün var. Biri 2 yaşında, biri 16 yaşında. Aralarında bir gün var deyince iki sandım ha. Hani bir gün geç doğarlar ya. Ya öylesine işte. İyi, çocukların arasını fazla uzak tutmamışsın. Allah bağışlasın. Allah uzun ömür versin, sizin de büyüsünler. Çorum Osmancık nasip izinden döndüm, iş başladı diyor, kolay gelsin. Hayat diyor yani, bugün diyor kendimi sallama çay gibi hissediyorum, renk var tat yok, çalışmasam olmaz mı acaba? Tamam çalışma ama maaşını ben vermiyorum, bana niye soruyorsun? Hasan Özbek günaydın, İstibe Hava'dan herkese selamı var, aldık selamı, teşekkür ettik. Sakarya'dan Sultan salça yapıyoruz diyor, kolay gelsin. Ekrem Gaziantep'ten Kahraman Muhammed, teşekkür ettik. Ne kadar devam edeceksin bu mesleğe diyor, ölene kadar. Bastonla geleceğim, yine geleceğim, evleneceğim, evleneceğim. Ooo Alaaddin, hasbiye selam. Sevgili Alaaddin'e, Yasköy'deki arkadaşlara da bir selam olsun. O senin güzelliğin diyelim. Bak sana güzel bir şarkı göndereyim. Bu arada geçiyorum oradan, geçerken seni görsem bir çayını içeceğim ama hani diğer arkadaşlar ısmarlamazlar diye korkuyorum. Geleceğim bir gün. Gaziantep'ten Mecit Bey. Günaydın Mecit Bey. Of, pideci esnafına selam olsun. Özellikle Bafra pidesi yapanlara.

0: altında olduğu belirtiliyor. Amerika'nın silahlandırmayı sürdürdüğü İsrail'den savaş çığlıkları yükseliyor. Gazze'de enkaz altında hala en az 8 bin cesedin bulunduğu düşünülüyor. Kasım 2025'ten bu yana enkazlardan 600'den fazla ceset çıkarıldı. Öte yandan Amerikan yönetiminin İsrail'e toplam 2.8 milyar dolar değerinde dev bir silah satışına hazırlandığı iddiası var. Her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin bomba ve aynı şekilde 20 bin adet de savaş başlığının satışına onay verilmesinin beklendiği öne sürüldü. Sözcünün manşeti ise terörü bitirdiler, sıra Aşil'e geldi. Atina'nın Ege'yi kapsayan Aşil kalkanı planına Ankara daha fazla sessiz kalmadı. Afrin'de görev yapan deneyimli 51. Komando Tugay'ı Aydın Soke'ye sevk edildi. Mekanize Tugay 2018'de Suriye'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda da Afrin'e giren ilk birliklerdendi. Başında daha önce Anıtkabir komutanı olan Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu bulunuyor. Birlik artık Ege'nin güney hattındaki yeni cepheyi koruyacak. Geçelim Hürriyet gazetesine. Villa değil konut yapıldı manşetiyle MHP lideri Bahçeli gündemde. Abdullah Öcalan'a İmralı'da villa yapılacağı iddialarıyla ilgili konuştu Bahçeli. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır ifadelerini kullandı. Posta gazetesine uzanalım. Yargıdan bir manşet dikkat çekiyor. Kurtlar Vadisi mercek altında denilmiş. Kurtlar Vadisi pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakteri vatan haini olarak gösterilmiş, ardından öldürülmüştü. Bu sahne Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gündeme gelmişti. Dizinin bazı sahnelerinde FG harf grubunu taşıyan plakalara yer verildiği ve FETÖ propagandası yapıldığı iddiaları vardı. Bu iddiaları incelemek üzere bir bilirkişi heyeti kurulmasına karar verildi. Bugün gazetelerdeki son durağımız Sabah'ın manşeti, çürük elmaları devletimiz ayıklar. Çiftçiden ucuza aldıkları sebze ve meyvenin fiyatını sahte faturalarla 5 kat arttıran fırsatçılara yönelik operasyon vatandaşları memnun etti. Fiyatlar düşecek, cebimiz rahatlayacak denilmiş. Manipülasyon yapan 41 aracı şirkete yönelik operasyonun detayları da ortaya çıktı. Firmaların çiftçilerden meyve suyu için kilosu 2 liradan aldıkları çürük elmaları sofralık birinci kalite gibi gösterip 12 liralık makbuz kestiği ortaya çıktı. Basın turunda haber sitelerine uzanıyoruz. İlk durağımız Anadolu Ajansı'ndayız. Öğrencilerimizi ilgilendiren bir manşet. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gece yarısına dek tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme kılavuzuna da ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor. Basın turunda NTV Haber'e uzanıyoruz. Manşet sahte TOKİ tuzağına dikkat. Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan kiralık sosyal konut projesi başladı. Yoğun ilgi gören uygulamayı fırsat bilen dolandırıcılar da boş durmuyor. Resmi internet sitelerini birebir kopyalayan sahtekarlar kullanıcıların e-devlet şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı da gelen ihbarları değerlendiriyor ve söz konusu sayfaları kapattırıyor. Başvuruların ücretsiz şekilde sadece e-devlet üzerinden yapıldığına dikkat çeken TOKİ, vatandaşların kurum adına ücret talep eden, IBAN üzerinden para transferi isteyen veya şifre talebinde bulunan kişilere kesinlikle itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. TRT Haber'e geçiyoruz. Manşet Türkiye'den Mekke'ye İHA'lı saldırı girişimine tepki. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırı girişimini kınayarak Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine desteğini yineledi. Bakanlıktan bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz açıklaması paylaşıldı. Haber sitelerinde bugünkü son durağımız Habertürk'te ise meteorolojiden bir uyarı var. Bugün 12 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Buna göre Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
1: Basın turu.
2: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil. Ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini

0: tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç, ilaç, ilaç, radyo.
2: Kral, alemin en kralı.

Eskileri eskiden çok güzel okurdu da eskileri yeniler de çok güzel okuyor. Bu da onlardan bir tanesi. Derya Bedavacı'yla Balıkesir'den Adem'e bir selam gönderelim. Eskiden 1000 kişilik fabrikadan yazıyordu. 999'a düşün. Bir kişi çıkmış galiba. Adem sen mi çıktın? Dikkat için. Fabrikadaki dostlara selam olsun. Konya'dan Hakan sana da günaydın. Tekirdağ'dan Deniz. Hoş geldiniz.

Yavaş yavaş onlara geliyoruz ve Singapur'a gidiyoruz. Singapur daha önce yürüyüş ve günlük adım edepleriyle ilgili Singapur halkına küçük bir para teklif etmişti. Yürüyüş yapın, günlük adım edepleyin, para kazanın diye. Şimdi kitap okuyana para ödeyecek. Biz okumak için ödüyoruz. Ondan kitap okuyana para ödeyecek. Amaç yeni nesil gençlerimizi sosyal medyadan uzaklaştırmak. Bu uygulamaya gören sistemde en az 15 dakika kitap okuyacaklar. Sanal puan kazanacaklar. 50 günlük okuma sonunda biriken 1000 puan bir Singapur dolarına çevrilecek. Yani hem oku, kültürün artsın, hem de para kazan Singapur'da.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

0: bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
8: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
9: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
5: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Telefon deyince vatan.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj, şoför ekspertiz.
7: Hangi krediye girin? Farklı.

Zamanı tutamadık, bitirdik. Programın sonuna geldi. Kezban burada. Daha sonra sizlerle birlikte. Sürçü lisan ettiysek affola. Ölmezse kalırsa yarın görüşmek üzere. Benim Zeynep Hanım. Bye bye.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 17 Eylül Perşembe, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Hedefimiz terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasıdır dedi.
2: Terörsüz Türkiye hedefimiz, bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır. İnsansız sistemlerden milli gemilerimize, hava savunma ve füzelerden kara ve hava platformlarımıza kadar geliştirdiğimiz milli ve özgün sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli ileriye taşıyor. Bununla birlikte ülkemizin stratejik bağımsızlığını da güçlendiriyoruz.
1: Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Kutsal şehir Mekke'ye yönelik insansız hava aracıyla gerçekleştirilen son saldırı girişimi Ankara'nın tepkisini çekti. Dışişleri yayımladığı yazılı açıklamayla saldırıyı şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Fidan'ın Yunanistan'a dönük mesajları dikkat çekiciydi. Fidan, Yunanistan'ın bölgeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin oyuncağı olmasını istemeyiz uyarısında bulundu. İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NASA belgeseli Tel Aviv'de rahatsızlık yarattı. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail askerlerini karalayanları vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Yurda dönelim, yargıdan manşetler gündemde. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 12 sanıklı davada tanıkların gelmemesi üzerine avukat talepleri alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Pazartesi günü senaristlerinin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada dizide FG plakalı araca yer verilmesinin de inceleneceği belirtildi. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı çıktı. Mahruki için 15 Temmuz konulu paylaşımı sonrası tutuklama kararı verilmişti. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin soruşturmada bebeğin anne ve babası tutuklandı. Elif Balıkçı kızını babasının öldürdüğünü ve araziye bıraktığını öne sürdü. 7 şüphelinin işlemleri sürüyor. Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki şüphelilerden ikisi daha tutuklandı. Gülistan'ın hayatını kaybettiği belirtilen araçtan alınan örnekler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin soruşturmada gelişme var. Başsavcılık, okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Resmi süreç devam ediyor. Ailem güvende operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli ise aranıyor. Müstehcenlik içeren 419 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gece yarısına dek tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılıyor. Ek yerleştirme kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor. Yükselen petrol fiyatları dünyada enflasyon baskısı yaratıyor. Amerikan Merkez Bankası 3 yıl sonra ilk kez faiz arttırdı. Politika faizi 25 bas puan yükseltildi. %3.75-4 aralığına çıkarıldı. Motorine bu gece yarısı 4 lira 68 kuruş zam geldi, litre fiyatı 100 lirayı geçti. Motorin grubunun litresi savaş öncesi 27 Şubat'ta 68 lira seviyesindeydi.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı saat 22'de konuk edecek. Trossard'ın forma giyemeyeceği mücadeleyi İtalyan Andrea Colombo yönetecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri de satışa çıktı. Ayıldızlılar Uluslar Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. 6 yıl sonra Formula 1 takvimine dönen Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu. İstanbul Park'taki büyük heyecan 1-3 Ekim 2027'de yaşanacak. İlk kez 10 sprint yarışının düzenleneceği sezonda Türkiye Grand Prix'sinde sprint bölümü olmayacak. Şansa kalmaz işimiz
3: bu. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kezban'ın günlüğü.
0: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Günaydın. Günaydın, herkese yürekler dolusu sevgiler, merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i uğurladık, en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Güzel bir gün olsun, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun hepimiz için.

pencereyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime...

0: Haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyon, Karahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini artıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
7: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, yak yanınızda. Doğa.
8: Temizlik doğasında var.
9: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
10: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
11: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kezban'ın günlüğü.
6: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Gibi Radyo. Karşılıksız sevginin, vefasız sevginin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor.

Ali Tayfur efsanesi, eskimeyen, unutulmayan, hayatımıza damgasını vuran şarkı. Sevenleri için geldi. Mustafa'cığım, sana da gönderdim bu şarkıyı. Ben şarkıyı hazırlarken sen de mesaj atıyormuşsun bana bu şarkı için. Demek ki nedir? Kralcılarla kalplerimiz karşılıklı. Yine bir Ferdi Tayfur şarkısı olabilir mi diye isteyen Salih kardeşime de gelmiş olsun, bütün Ferdicilere. Ve Orhan Baba'nın en sevdiğimiz şarkısı da Orhan Baba'nın bütün hayranlarına hediyem olsun. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun.

Almanya'da sevgili Hatice kardeşim, Hatice Karagöz, eşi Mehmet Karagöz iş yerinde dinliyor diye benden bir şarkı istemiş. Hatice bekle, eşine haber verme. Ama dinliyorsa beklesin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
3: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
4: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
5: Garanti BBVA.
6: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Bal bal bal bal parmak, bal bal bal bal parmak.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
14: İlaç gibi radyo.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
14: İlaç gibi radyo.
16: Reklam.
17: Kezban'ın günlüğü.
18: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

İşte böyle Almanya'ya söz verdik. Mehmet Karagöz kardeşim çalışırken eşi haberi olmadan ona bir hediye göndermek istemiş. O sizi çalışırken dinliyor diye. Ümit ve senin bu şarkısını hediye etmiş. Biz de çalalım, mutlu olsunlar. Birbirleri için güzellik yapan çiftlere gelsin. Zaten öyle de böyle de bu hayat geçiyor. Birlikte güzel geçsin diye çaba sarf edenlere helal olsun. Birbirlerinin kıymetini bilenlere, birbirlerini pamuklara saranlara gelsin. Şu ölümlü dünyada en büyük zenginlik bu.

Ümit Yaşar'ın sesinden şahane bir şarkıydı. Özgür Can Çoban'la devam ediyoruz sevgili kralcılar. Bu şarkıyı da Ordu Akkuş'a göndereceğim. Tarık Barmak'a ve bütün ailesine gelsin. Onlar da fındık topluyorlarmış. Seni dinliyoruz. Sıradaki parça başta aileme ve tüm kralcılara gelsin demişler. Kralcıları da unutmamışlar. Gün boyu radyomuz açık. Bütün yayıncılara iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerime. Fındık yükseklerde daha toplanmaya devam ediyormuş, onu öğrendim. Kolay gelsin hepinize, bağda, bahçede, tarlada çalışanlara selam olsun. Bolluk, bereket diliyorum.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
13: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
14: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
15: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
16: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
17: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
18: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan Maxi Puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan Maxi Puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır
19: sana maksimum. İlaç gibi radyo.
20: Reklam.
19: İlaç gibi radyo.
20: Kral.
21: Kezban'ın günlüğü.

Efsane şarkılar geliyor arka arkaya. Programı böyle son yarım saat 40 dakikasında iyice eskilere damara doğru bir derinden bir yolculuk başlatıyoruz. Bu şarkılarda üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin etkisi azalmayan şarkılar. 96 yılından bir Kibariye şarkısıydı. O zaman Ferdi abinin güzel bir şarkısıyla devam edelim. O da 97 yılından gelecek sevenlerine. Bir sevgili kralcımız adını yazmamış, Kezban kardeşim demiş. Ne kadar mesaj gönderdiysem hiçbirini okuma zahmetine katlanmadınız. İstanbul ve çevresinden gelen mesajlar yeterli geliyor diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalınız efendim demiş. O kadar kibarca sitem yapmış ki. Fakat ben bu mesajı ilk defa görüyorum. Bana isminizi de yazarsanız, ya zaten kendinizi biliyorsunuz da, bu şarkım size hediye olsun. Aynı zamanda Ferdi abinin en güzel şarkısı. Ama mesajların her birini tek tek okuma şansımız olmadığını da söyleyeyim. Bir de İstanbul öncelikli diye bir şey olamaz Kral FM'de. Kral FM Türkiye'nin radyosu. Tam 32 yıl mı oldu, ne kadar oldu artık saymıyoruz bile. O kadar zamandır Türkiye'nin de bir numarası olmaya devam ediyor. Bütün Türkiye'de. Bütün sevenlerimiz bizim için bir numara.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Mustafa hatırlatmış gününü, gününe söylemiş ve 16 Ekim tarihinde tam 35 yıl olacak demiş.

Mus Mustafa. Vallahi maşallah diyelim değil mi? Kralın 35. yılı olacak yani. Geçtiğimiz günlerde NTV'nin kuruluşunun 30. yıl dönümünde bütün NTV çalışanları, bütün Doğuş Yayın grubunun çalışanları bir araya geldik. Muhteşem bir kutlama yaptık. Kral hepsinden eski yani.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
1: İlaç gibi radyo.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Yaşayan efsanenin ardından yine unutulmayanlarda yine unutulmayan bir şarkı. Sinan Özen'den gelecek sevgili kralcılar. Böylece geldik programın finaline. Reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel unutulmaz hayatımıza damgasını vurmuş şarkı var. Kaçırmayın. Benden hemen sonra Aile Yayın Kral Şarkılar'la mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep. Her güzele
2: bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

0: Akakçe'ye baktın mı?
1: Akakçe.
2: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.
8: Kezban'ın günlüğü.
9: Kral. Gönüllerin kralı.

0: Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, birlikteliğimiz başlıyor sevgili Kezban'a. Teşekkür ettim Kezban'dan mikrofonu. Her zaman olduğu gibi devraldım. 13'e kadar gönlümden geçen şarkılarla 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini artıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini artırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Dünya.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Var. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflayla okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. İlaç kim?

Devam ediyor. Çeşme'den sevgili Harun abi bir mesaj göndermiş. Diyor ki eşim Fatma Gümüş'le birlikte Çeşme'de evimizde seni dinliyoruz. Selamlar olsun bizden sana. Bir de şarkı bekliyoruz diye notlarını iletmişler. Sıradaki şarkıyı sizlere armağan ederek devam edeceğim. Didem göndermiş Ankara'dan notunu. O da eşim Emre için senden bir istekte bulunacağım. Çalarsam mutlu oluruz diye notunu iletmiş. İtalya'dan Ömer göndermiş mesajını. Arkadaşım Serdar'a ve bana bir şarkı çalarsam mutlu oluruz. Ferdi Özbeğen olursa da seviniriz diye notunuzu iletmişsiniz. En son okuduğum mesajda yer alan isteği de hazırladım. Dinleyelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bugün bir ev seçerken sadece metrekaresine, manzarasına ya da konumuna bakmak yeterli mi? Peki ya o evin enerjisi? Güneşten kendi elektriğini üreten, ürettiği enerjiyi ihtiyaç duyduğunuz an için depolayan, aracınızı evinizde şarj eden, ısıtma, soğutma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayan, beyaz eşyalarıyla birlikte çalışan CV enerji çözümleriyle donatılmış solar akıllı bir ev düşünün. Üstelik tüm enerji sistemini tek bir uygulamada takip ediyor ve yönetebiliyorsunuz. Daha düşük enerji gideri, daha akıllı ve daha bağımsız bir yaşam. Geleceğin enerjisini, konforunu ve teknolojisini bugünden hayatınıza taşıyın ve ev seçerken artık şunu da sorun. Bu ev kendi enerjisini üretiyor mu? CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik. Pilot garanti.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: İlaç gibi radyo.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.

Evet, Muazzez Ersoy'un hemen ardından İntizar'dan ve Semih Cenk'ten birer güzel şarkı hazırladım. Bu şarkılarla devam edeceğiz. Radyoları başında dinleyen bütün kralcılara tekrar selamlar gönderiyorum. Kral FM'i dinliyorsunuz, Afrikalı Ali'yi dinliyorsunuz. Benden sizlere armağan olsun, çalacağım bu güzel şarkılar.

0: Kral FM Haber.
1: 17 Eylül Perşembe gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle Kral FM'de sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı. Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum, Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin mesajı paylaştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Pazartesi günü senaristlerin ifade verdiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ilgili FETÖ incelemesi başlatıldı. Ayrıca Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gelişme var. Ailenin çelişkili ifadeleri cinayet şüphesini arttırdı. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Diyarbakır'da da bir şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku soruşturmasında da 6. dalga operasyonda gözaltındaki şüphelilerden ikisi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan'ın hayatını kaybettiği belirtilen araçtan alınan örnekler de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Resmi süreç devam ediyor. Ailem güvende operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 20'si tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli aranıyor. Müstehcenlik içeren 419 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ailem güvende operasyonlarını eleştirdi, herkesin aynı çuvala sokulup kriminalize edildiğini söyledi. Özel ayrıca İmralı'da yeni konut yapılmasını da değerlendirdi. Sürece toplumsal katkı sağlayacak olan da Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır ifadesini kullandı. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gecesine dek tercihte bulunabilecek. Tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme kılavuzu da ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Motorine 4 lira 68 kuruş zam daha geldi ve litre fiyatı 100 lirayı geçti. Motorinin litresi savaş öncesi 27 Şubat'ta 68 lira seviyesindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş olmasaydı enflasyonun 7 puan daha düşük olacağını söyledi, savaşın tüm dünyada ekonomik şartları etkilediğine işaret etti. Bloomberg HT yayınında konuşan bakan, memur ve emeklilerin en az enflasyon farkı kadar artış alacağını da kaydetti.
2: Savaş olmasaydı enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan daha aşağıda olurdu. Genelde şöyle bir algı var, işte hedefler tutmuyor, OVP, bu doğru değil. Enflasyonda ciddi bir yavaşlama var. Tabii ki biz hedefler başlangıçta çok daha iddialıydı. Bu sene enflasyon savaş etkisini arındır çok büyük ihtimalle %20-22 arası bir noktada olurdu. Enflasyon artış oranında bir yavaşlama var. Bu da aslında programın sonuç verdiğini ortaya koyuyor. Sadece belki başlangıçta öngördüğümüz zaman çerçevesi bir miktar daha tabii ki uzayacak. Hayat pahalılığıyla mücadele bizim en büyük önceliğimiz. Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını en az enflasyon artışı kadar artış verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Daha esnek bir kur rejimine geçilebilir. Fakat henüz piyasada bu şartlar oluşmuş değil.
1: Finansal İstikrar Komitesi bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir mesajı verildi. Öte yandan sermaye piyasası kurulu piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin tedbir aldığını bildirdi. İçinde Pusula ve Terra'nın da bulunduğu 7 portföy şirketinin fonları işleme kapatıldı. Borsa İstanbul Eski Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında da soruşturma başlatıldı. Turhan'ın bazı sosyal medya paylaşımlarının incelendiği belirtildi ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin kullanılan ifadelerin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte olduğu iddia edildi. Bir veda ile noktalıyoruz. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahnede olan 81 yaşındaki sanatçı, televizyon izleyicisinin hafızasında da özellikle Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolüyle yer edindi.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da güne %1.32 düşüşle 12.948 puanda başlayan BIST 100 endeksi şu dakikalarda 13.200'lerde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48.67, euro 55.96, gram altın 6.756 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76.000 dolar bandında.
0: Kumran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde ilk sınavına çıkıyor. Siyah beyazlarda Trossard mücadelede olmayacak. Ayak parmağında kırık tespit edilen Orkun Kökçü'nün durumu da maç saatinde netleşecek. Beşiktaş Marsilya mücadelesi saat 22'de başlayacak. UEFA Uluslararası Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de yapılacak karşılaşmanın biletleri de satışa sunuldu. Ay Yıldızlılar Uluslararası Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de mücadele edecek. Zeynep Sönmez Guadalara açığa 2. turda veda etti. Milli sporcu son şampiyon Ivacovic'e 2-0 yenildi. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Of, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
5: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
6: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Her güzele bir
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Türkiye best modellerini arıyor.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

acımı içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken,

Evet, bugün bol bol şarkılara yer verdim. Az konuştum, çok şarkı çaldım. Mesajlarınıza da yer veremedim. Yarın inşallah bol bol mesajlarınıza, isteklerinize yer vereceğim. Haberiniz olsun. Birazdan da Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Harbi Kız gelene kadar hazırladığım şarkılar var. Onları dinleyelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Türkiye Best Model.
9: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
10: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
11: İlaç Gibi Radyo.
12: Reklam.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Saat 11'den bu yana beni dinleyen bütün kralcılara teşekkür ediyorum. Yarın saatler yine 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'ydi dediniz. Allah'a ısmarladık.

0: aşkı bundan sonra kurtuldum, kurtuldum.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: sen.
1: Bu yüzden gönlünüzü sevgiyi yük değil emanet bilen insanlara verin. Sizi üzmekten çekinmeyen için kendinizi lütfen tüketmeyin kardeşim. Yaşayan efsanenin müthiş yorumuydu. Öncesinde babalar da istediğinde kralcılarımızın tabiri caizse canını okuyacak şarkıları ardı ardı sıraladık. Varlığımızı, gelişimizi hissettirdik. Güzel oldu değil mi? Eyvallah. Aynı güzellikte devam edecek sevgili Afrikalıların hemen sonrasında saatler 15'i gösterene kadar da duygularınızı tercüman, yaralarınızı pansuman olacak en sağlam reçeteleri Albi Bacı'nız sizlere itinayla yazacak. Doğru yerdesiniz. O halde açın radyonuzun sesini kardeşim. Aynen, Albi Bacı'nız yayında.
2: Sana kul çöle oldum.

0: şey.
1: En kötü gününüzde sizi bırakanı en güzel gününüzde yanınızda aramayın kardeşim. Vallahi hiç aramayın hem de. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Vallahi çok güzel mesajlar var. Akıyor. Eksik olmayın. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimiz için de hatırlatmamızı yapmış olduk. Birazdan da her birini değerlendirmeye başlayacağım.

Nefret de sevgi kadar güçlüdür dostlar. Dolayısıyla nefreti aklınızda, kini gönlünüzde taşımayın. Her şeye rağmen aklınızda kalanları da kalbinizde yükletmeyin. Bazı insanları affetmek değil, geride bırakmak gerekiyor. Geride bırakın, mazide bırakın ve ardınıza hiç ama hiç bakmayın kardeşim. Trabzonlu Sümene'den selamlar harbi kız. Eray ben demiş. Cansever'den bir şarkı rica ediyor. Çay Kralı İrem'e göndermiş, vesile olduk. Van'dan Ferhat, Samsun Kavak, cezaevinde yatan Özcan Demirel için bir reçete yazarsanız çok sevinirim harbi kız demiş. Tokat Albus'tan sessiz dinleyicilerimizden Aysel. Sevgiler canım.

0: Radyo
1: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.

0: akaryakıtlarda yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
8: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
13: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Bankanın güzeli.
16: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
17: İlaç gibi radyo.
18: Sen de katıl derim, katılın evim.
17: İlaç gibi radyo.
19: Reklam.

0: düşme, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime.
1: Sensiz yaşayamam sözü geliyor. Demeyin öyle şeyler. Çünkü huzurunuzu bozan kişileri de hayatınızda tutacak kadar da kendinize lütfen düşman olmayın kardeşim. Vallahi olmayın. Şimdi Gül ablamızın şarkılarını özleyenler, radyonuzun sesini birazcık daha açmanızı rica ediyorum. Sevgili Mahmut Karaboğa, Kayseri'den bizi dinleyen krallarımızdan sevgiler. İstanbul'da bizi dinleyen krallarımız var. Orhan kardeşimize aşkı Gülcan Arman diyor. Ferdi Baba'dan çok etkili bir reçete birazdan yazacağım. Balıkesir'den Ercan Kısa, sevgiler, selamlar. Cengiz Kurtoğlu isteklerini değerlendirdik. Az önce paylaştığımız çok sağlam bir reçete oldu. Sanırım dinleyemediniz sevgili Hamit kardeşim. Erzurum'da, Dadaşlar Diyarı'na da sevgiler. Tüm operatör kardeşlerimize de yazıyoruz reçetemizi. Gül ablamızı da rahmetle anıyoruz.

0: almak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Ne yapacaksınız? Bir daha aynı acıyı tekrar yaşamamak için şans vermeyeceksiniz. Sizi bir kez kaybedeni ikinci kez bulmasına izin vermeyeceksiniz kardeşim. Mutluluğu uzakta aramadan yolunuza devam edeceksiniz. Sizi hak eden kişilerle tabii ki. Yeni saatimizi devir attık dostlar. Radyo Dönüşüm Aşan Kral.

0: kıtaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini arttırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çip para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan iki kampanyaya katıl, kampanyalar kapatılıyor.

Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEV. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Getir, bir mutluluk getir. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Seviyorsan sevimli çok. Sıdarsız ve gemisi yok.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor.
1: Var mı aranızda ayrılık acısı çekenler, yarı yolda bırakılanlar? Olmaz mı? Sizi yarı yolda bırakanı lütfen yolun sonunda beklemeyin. Hak edene hak ettiği kadar. Değil mi sevgili Saniye teyzeciğim? Canım benim, o da kıymetli bir teyzemiz. Ferdi Tayfur şarkıları onun için çok mühim. Onun şarkılarını dinlerken çok uzaklara gidiyor. Sözlerini kalbine yazmış. Ferdi Tayfur şarkılarıyla yaşanmışlıklarını, anılarını, hatıralarını tazeleyen bir teyzemiz. Kelinciğimizin değerli annesi Zekeriya Köy'de şu anda son sesli şarkılarımızı kulak veriyor. Yanaklarından, ellerinden öpüyorum Saniye teyzeciğim. Açıyorsunuz değil mi radyonuzun sesi birazcık daha? Zekeriya Köy inlesin bakalım. Eyvallah.

Ferdi abicim, ah. Mekanın cennet olsun. Ne kadar güzel sözler. Tabii ki anlayana. Kendinizi kimseden üstün görmeyin kardeşim. Dünya hepimize geçici. Geriye bıraktığımız ise insanlara yaşattıklarımız. Ne yaşatıyoruz? Ne yaşatıyorsak onu yaşayacağız. Ona göre kendimize çeki düzen verelim. Öyle değil mi Sahne teyzeciğim? Best olmuştur şimdi. Aç sesini kardeşim.

0533-92-3-92-0 WhatsApp numaramız demiştik. Seri bir şekilde değerlendirelim mesajlarınızı. Samsun'dan Kübra'cığım, sana ve Bartın Kozcağız'daki arkadaşlarına da sevgilerimizi gönderiyoruz. Harbi kız Ayla, ben seni dinliyorum demiş. Karaincili de Arsa'da, konteynerde bizi dinleyen tüm ailelerine de selam olsun. Erzurum'dan Maviş, Kadaşlar diyarında yazalım bir reçete. Hatay Dört Yol'dan İbrahim kardeşimiz de çocukluğundan beri seni dinlerim Harbi kız demiş. Yaşanmışlıklar, anılar, hatıralar şarkılarımızı tazeleniyormuş. Ne güzel. Sevgiler, selamlar. Bursa'dan Burcu Erat, o da Yağmur Eşliğinde şarkılarımızı kulak veriyormuş. Annesi Şener Gül'e, kuzeni İpek Solakoğlu'na armağan etmiş.

Orhan Gence ve Alemin Kralı'ndaydı. Şimdi bir İmparator şarkısı var. Yorgun olanlar var mı aranızda? Beden yorgunluğu geçiyor ama gönül yorgunluğu geçmiyor. Hayat içerisinde hepimiz düşe kalka buralara kadar yol almışızdır. Kaç kez kırıldığımıza değil, her defasında nasıl ayağa kalktığımıza bakacağız. Sizi üzenlere inat, yolunuza, hayatınıza bakacaksınız. Kimseye kendinizi ispatlamak zorunda değilsiniz. Herkes kendinden sorumlu. Herkes kendi hayatına baksın. Harbi kız, çok güzel şarkılar çalıyorsun. Bir reçetene talibim demiş sevgili Tuncay kardeşim. Tüm güzel şarkılar sana armağan olsun. Manisa'dan bizi dinleyen kralcılarımız var. Sevgili Ebu Bekir, onlardan biri tır kullanıyormuş kendisi. Uzun yol kaptanlarımıza bir şarkı bekliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Kenan Kaptan, sana ve tüm dostlarına da yazılacağımız güzel bir reçete var. Sedacığım, sen de çocuklar için bir şarkı istemişsin. Eşin Alparslan'ı unutmamışsın. Isparta Yalvaç'tan programımızı tekstil dinleyen ustalarımız var. Ömür amcamız Gökhan Pala'ya selamlarımızı iletiyoruz. Kolay gelsin canlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda temrat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Serkan.
10: Efendim abi.
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
11: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. Empara, bankanın güzeli.
13: İlaç Gibi Radyo.
14: Reklam.

müziğinde beni derinden etkileyen şarkıların en başındadır şarkı. Gözlerinin rengini unutanı gözlerinizin önüne bile getirmeyin kardeşim. Sizi hatırlamak için çaba göstermeyenleri neden hala gözünüzde yaş başınıza tac edeceksiniz? Hiç işimiz olmaz. Olmasın da. Bursa'dan Murat kardeşim. Vallahi çok beklettim seni. Hakkını helal et. O da kargoda çalışıyor. Kendisi kurye. Berkay kardeşimle birlikte seni dağıtımda dinliyoruz harbi kız demiş. Sevgiler, selamlar, canlar. Kolay gelsin. Tüm kuryede bizi dinleyen kralzlarımıza yazacağımız bir reçete olacak. Sevgili Ali kardeşim, o da duyuyorsa ona da armağan edeyim. O da koyu bir kralcıdır. Her zaman harbi ablasını dinler. Gerçi o Neşet Ertaş'ı çok sever ama şimdilik bu güzel yorumla idare etsin. Veda zamanı gelmiş. Allah Allah, ne çabuk. Sevgili Kaan az sonra sizlerle birlikte olacak. Çok sevdiğim bir şarkıyla başlayacak. Zara'nın Dur Leyla türküsüyle. Aslında listemde olması çok arzu etmiştim ama yabancı değil. Onun açılış şarkısı. Bu güzel türküyü sevenler de bir yerlere ayrılmasınlar. Söz ve mikrofon az sonra sevgili Kaan'da. Yarın da nasip olursa saatten uçu gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 17 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını belirten Uçum, Öcalan'a İmralı'da yapılan konut içinde rahat ortamda çalışması gerekliliktir, imtiyaz değil dedi. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını değerlendirdi. Sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'a sert mesajlar verildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin yakından takip edildiği bildirildi. Bu adımlar barışa katkı sağlamaz denildi. Tunceli'de konuştu, 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke kaydırılması kararının da Haziran ayında onaylandığı açıklandı. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alınırken soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduğu ve Türkiye'ye geleceği bildirildi. Bazı yatırım fonları temerrüde düştü. Borsa İstanbul dün sert değer kaybetti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir denildi. Sermaye Piyasası Kurulu da piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin tedbir alındığını bildirdi. İçerisinde Pusula ve Teran'ın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonlarının işleme kapatıldığı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum mesajını paylaştı. Anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Çiftçi ise darbede alıkoyulduğu binadan düşerek ölen dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in şehit kabul edildiğini açıkladı.
2: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. 27 Mayıs'ın karanlığı Namık Gedik'in adını hafızamızdan çıkaramadı. Aradan geçen 66 yıl göstermiştir ki hakkın ve hakikatin hükmü bakidir. Bu vesileyle aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
1: Aksaray'da kum fırtınası etkili oldu. 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Konya'da da tramvay yoluna devrilen ağacın altında kalan bir çocuk yaralandı. Yozgat'ta ise dolu ağaçlara ve ikili arazilere zarar verdi. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci bugün saat 16'da başlıyor. Adaylar 21 Eylül pazartesi gecesi saat 23.59'a kadar tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Efeler Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup oldu.

0: Pratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

Harbi kızı uğurladık. Teşekkür ediyorum Harbi kız. Yaşattığın güzelliklerin devamı gelsin. Artık sen dağıttın, ben de biraz toparlayayım ortalığı. Birbirinden güzel şarkılara yer verdin. Yüreğine sağlık, sesine sağlık diyelim ve seni uğurlayalım. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'la birliktesiniz. Birazdan nasıl ulaşacağını hatırlatacağım kralcılarımızın Kral FM'e. Evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri ağırlayıp dinleyen kralcılarımız, radyolarımızın sesini şöyle bir kademe daha yükseltebilir miyiz? Yaslanın koltuklarınıza ve hayatımıza damgasını vuran şarkılara hep birlikte eşlik edelim. Hepiniz hoş geldiniz.

İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Belki de aklımızdan çıkmasını istediğimiz birçok duygu, birçok his var hayatın içerisinde. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Baba Müslüm Gürses yorumuna yer vereceğiz. Bu şarkıyı dinlediğimde hani insanın canı yanarken dertleri konuşmaz ya. Bizim bir türlü söyleyemediklerimizi, bir türlü ifade edemediğimiz hisleri bazen şarkılar yerine getiriyor. O şarkılardan bir tanesi doğrudan kalbimize seslenen şarkı Veda Et Yeter. Kalabalıklar içerisinde kendini yalnız hissedenler, bazen bir odaya kapanıp kendi iç sesiyle baş başa kalanlar ya da günün koşturması içerisinde bazı şarkıları radyoda duyduğunda radyonun yanına gidip sesini açanlar. İşte bu şarkı sizler için ve sizler de alemin kralına ulaşabilirsiniz. 0532 703 92 00 Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımızın bizlere ulaşacağı WhatsApp hattımız. Müslüm Baba, Veda Et Yeter, alemin kralında.

bazen şu akıllara geliyor. Hayatta tek başına kalmışlığın vermiş olduğu bir direnç de var. Her şeyle baş edebiliyor o insan. Bir gün geliyor, çevremizdeki birçok insan da nasıl yaşamamız gerektiğini ya da ne yapmamız gerektiğini bize söylüyor. Böyle durumlarda içimizden geçen sözcüklerse sadece kendi yaşadığımı bir ben bilirim olabiliyor. İşte bu şarkıyı dinlediğimde aklıma gelen sadece tutkulu bir aşkın değil, aynı zamanda hani derin bir şefkatin de masumiyetin de olduğu. Çünkü birine canımın içi dediğinizde ona karşı ne kadar korumasız ve saf bir sevgi beslediğinizi ya da ona zarar gelmesinden ne kadar sakındığınızı da söylemiş oluyorsunuz. Aslında işin özeti şu: hani seni kendimden ayrı görmüyorum, sen benim içimdeki nefesin demenin bana göre en güzel yolu. Ama günün sonunda hep bir soru işareti kalabiliyor. Acaba bu kadar derin anlam barındıran sözü duymak mı, yoksa birine söylemek mi mesele? Az sonra gelen mesajlarınızı artık okumaya başlayalım kralcılarımız. Mesajlarınızı görüyorum. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınıza anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen. Girdim. Bak bakalım ne diyor. Vay, 1000 megabit diyor hocam. O zaman durma, hızını yükselt. Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
6: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: First Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Hemen Hancı Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız. Malum kralcılarımız da bizlere ulaşıyorlar. Bu şarkıları sevdikleriyle paylaşmayı istiyorlar. Orhan Gazi'den sevgili Sedat'a armağan şarkı. Şaban Bulut Kuşadası'na selamlar, sevgiler gönderiyorum. Ahmet sıradaki şarkıyı demiş. Şu an Edirne'de dinleyen biricik aşkım Özdur'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum Kaan diyor. İnşallah o da dinliyordur. Edirne'den Didim'e dönelim. Didim'de yaşayan abim Yusuf Pınarbaşı, Asiye, Fidan, Dilber ve kardeşlerime armağan olsun der. Menekşe Çağlayan ve Yusuf Sabancı'dan ailesine de hediye edelim. Aydın'a selamlar, sevgiler gönderelim. Sakarya'dan sevgili Mustafa hoş geldin. Sevip de sevilmeyenlere. Sivas'tan Selvihan Hanım armağan olsun şarkı. Samsun'dan sevgili Muharrem'e, eşi Bahar ve kızı Kardelen'e, biricik oğlu Buğra'ya da armağan ederken, Ordu'dan Tülin Hanım'a, biricik eşi Olgun Karayanız, oğlu Osman Can ve ailesi için de hediye edelim. Programın ikinci saatinde ustalara saygı kuşağı babalar resteli var. Bu bölümler içerisinde tabii ki kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılara da keyifle yer verip onlara ve sevdiklerine armağan edeceğiz. Ama onun öncesinde sevilen ve beğenilen bir şarkıyla Alemin Kralı'nda birlikteliğimize devam edelim kralcılar.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 SEV Avrupa Şampiyonası'na veda etti. Efeler Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya'ya 3-1 mağlup oldu. Şansa kalmaz işimiz
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Kral FM şarkılardan da duymuş olduğunuz üzere böyle iç çekenler vardır şarkılara eşlik ederken. Hatıralara dalıp gidenler vardır aranızda. Sizleri unutmuyorum. Sizler için ve sevdikleriniz için de yer veriyorum. Her zaman olduğu gibi. Az sonra ustalara saygı kuşağını, babalar listeni rahmet ve dua ile analım. Müslüm Gürses yorumuyla başlatacağız. Öncelikle sevdiklerinize ulaştırmayı istediğiniz şarkılar zaten kralcılarımız dinleyeceğiniz şarkılar. Rahmet ve dua ile analım. İbrahim Erkal. Alemin kralında olacak. Şarkıyı duyduğu an itibariyle şöyle bir radyonun yanına gidip radyonun sesini açanlar var ya, onlara da armağan ediyorum şarkıyı. Duygular aynı, hisler aynı. Bazı şarkılar var kalbe, yüreğe dokunuyor. İşte o şarkılardan bir tanesi daha sizlere ve sevdiklerinize şu dakikalarda ulaşıyor.

0: Itaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini arttırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, pek yanınızda.

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Her güzele bir Mindus.
4: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte...

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
4: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana maksimum.
5: İlaç gibi radyo. Reklam.

Ve işte ustalara saygı kuşağını Orhan Baba'nın bu güzel yorumuyla nihayete erdiriyoruz kralcılarımız. Şarkıda eski Türk filmi tadında bir his var. Hani böyle hayat tren penceresinden akıp giden manzaralar gibi. Bazen ne kadar uzak

uzanırsanız uzanın, dünü tutup getiremiyorsunuz geriye. Bazen o anda, bazense eski bir fotoğrafın köşesinde kalıyor güzel yıllar. Acıya dayanıklı kalplerin, fedakar sevdaların ve tabii ki dönmeyen yılların sesiyle Orhan Baba alemin kralında kralcılarımıza ulaştı. Feride Hanım'dan özellikle Burcu Hanım'a armağan olacak şarkı. Ona da buradan selamlar, sevgiler göndermiş. Dinlenme tesislerinde seni dinliyoruz. Tüm arkadaşlarıma benden selamlar demiş. Mehmet Ferdi Baba yorumuna yer verdik. Tüm Ferdi Tayfur sevenlerine ve tabii ki senin için de yer verdik şarkıya. Isparta'ya uzanalım. Yalvaç'tan Doğan Parın'a. Antalya'dan Hüseyin Buhur'a armağan olsun. Kapalı bir hava var. Yağmurlu bir hava olduğunu söylüyor. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bayburt halkına ve aileme gelsin demiş. Kelkit'ten sevgili Ali. Ve tabii ki babalar resitalinde yer verdiğimiz Ferdi Tayfur yorumunu Uşak'tan sevgili Deniz Kurşunlu'ya armağan edelim. Denizciğim inşallah iyisindir. Şarkıyı biricik eşi Tuğçe Hanım'a hediye etti ve tabii tüm sevdiklerine de ulaştırmamızı istedi. Keyifle armağan edelim. Almanya Köln'den Yasin Baş, Samsun Terme'ye sevgilerini iletti. Akrabalarına ve sevdiklerine. Sivas'tan Murat Kurt'a, eşi Selvihan, oğlu Hüseyin ve kızı Zehra'ya. Orhan Bey'den İstanbul'da bulunan ilk ve son aşkı Gülcan Hanım'a armağandı şarkı. Ferdi Baba yorumuna yer verdik. Onu çok özlediğini ve çok sevdiğini dile getirmiş. Kendisi de tekstil atölyesinde şu an kral dinliyormuş. Alemin kralında Kral FM'de Babalar Resteli'ni İmparator yorumuyla geride bırakarak az sonra da veda faslı için burada olalım kralcılar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: e-ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Temizlik doğasında var. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, mutlu aküde araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara mutlu akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. İlaç gibi radyo.
9: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: de nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme.
1: Şöyle yaslanın koltuklarınıza. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kral FM'de geldik programın sonuna. İzmir'e bağlanacağız. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında sevgili kaptanımız Kaptan Şener mikrofon başında olacak. Keyifli sohbeti ve tabii ki birbirinden güzel şarkılarla kralcılarımıza seslenecek. Hani şarkıları da dinlerken ah bu şarkılar yok mu diyenler var aranızda biliyorum. İşte o şarkılar sevdiklerinize ve sizlere hediyemizdir. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hayırlı, keyifli, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Yarın Harbi Kız'dan hemen sonra mikrofon başında olacağız. Söz Kaptan Şener'de.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 17 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını belirten Uçum, Öcalan'a İmralı'da yapılan konut içinde rahat ortamda çalışması gerekliliktir, imtiyaz değil dedi. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak dedi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alınırken soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. Turhan'ın bazı sosyal medya paylaşımlarının incelendiği belirtildi. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin kullanılan ifadelerin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte olduğu iddia edildi. Ailem güvende operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli ise aranıyor. Müstehcenlik içeren 419 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gelişme var. Ailenin çelişkili ifadeleri cinayet şüphesini arttırdı. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Diyarbakır'da da bir şüpheli gözaltına alındı. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki şüphelilerden ikisi daha tutuklandı ve tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan'ın hayatını kaybettiği belirtilen araçtan alınan örneklerde İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelişme var. Cumhuriyet Başsavcılığı, okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Resmi süreç devam ediyor. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahneye çıkan 81 yaşındaki sanatçı, televizyon izleyicisinin hafızasında da özellikle Kaynanalar dizisindeki Katip Kerim rolüyle yer edindi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

0: acı beni.
1: Ah bu şarkılar değil mi bu şarkılar? Yüreğimizin bam telini titreten şarkılar. Sevgili Kaan'ım teşekkür ediyorum. İzmir'den mikrofonu teslim aldık. Kaan'la birlikteydiniz, o güzel şarkılarıyla, sohbetiyle sizlere seslendi. Şimdi görevde olma sırası bizde. Takvim yaprakları 17 Eylül 2026 Perşembe gününde olduğumuzu gösteriyor. Kralcılarımızla günün akşam güneşi vakitlerine yaklaşıyoruz efendim. Keyifli güzel şarkılarımızı paylaşmaya çalışacağız. Kah duygulanacağız, kah bazen böyle neşeleneceğiz, keyifleneceğiz. Güzel bir yolculuk bizleri bekliyor yani. Günün telaşını, olup bitenlerini şöyle bir yana bırakın. Buyurun efendim. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğu başlıyor.

Esirgemem sözümle. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da yağmur daha çok Yalova, Sakarya, Kocaeli kesimini etkiliyor. Ege'de ise Muğla, Denizli, Afyonkarahisar'da daha kuvvetli olmak üzere bölgede gök gürültülü sağanaklar sürecek. Akdeniz'de ise Isparta kesiminde kuvvetli olan yağmur, Cuma, Adana bölümünde de şiddetini arttıracak. Yağışların bugün İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, göller yöresiyle Muğla, Antalya'nın batısı, Sinop, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkisini arttırması bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
3: Sen için rahat iyi diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Türkiye BES modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kaptan Şener.
3: İlaç gibi radyo.

0: Sakarya'nın bir başkası mı? Beni buraya adam hiç uyandırma. Herkes sever, ben ölürüm yolum. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: Programı açtık. Reklam kuşağımızın hemen sonrasında kralcılara bu güzel şarkıları ulaştırdık. Sevgili kralcılar, iletişim bilgilerini hatırlatalım mı? Hadi bakalım, vaktidir. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen kralcılar da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden bugün de mesajlarını ulaştırabilirler. Ben de vakit kaybetmeden program içerisinde kimler bizleri dinliyorsa selamlamaya gayret göstereceğim. Efendim, işte dostlarımızın o güzel mesajları. Sevgili Soner abim, yüreğine sağlık. Dün ulaştırmışsın mesajını gerçi ama böyle şarkılar seni de alıp götürmüş yıllar öncesine. Soner Özyüreğe bir selam olsun diyelim. İzmir Bayındır Çırpı'ya bir selam göndereceğim. Recai Ayvaz takipteydi, selamlar diyelim. Osman Sağ bizleri dinliyordu, selam olsun. Yine Gülay Hanım galiba, değil mi? Gülay Taşar Samsun'dan. Sevgili Kaptan Şener merhabalar, keyifle dinliyorum. Şarkılar süper, teşekkür ediyorum demiş. Selamlar, şarkılarımız sizlere darmağın olsun. Hoş geldin kaptan, güzel yürektim. Bugün de geldim, yerimi aldım, dinlemede olacağım. Yağmurlu bir Ankara gününden sana kocaman sevgilerimi yolluyorum. Allah'ıma emanetsin demiş Neslihan Hanım. Evet, başkentten de canlı canlı geldi bilgiler. Başkent yağışlı canlar, aman dikkat. Hemen böyle iş çıkış saatlerinde yollara düşecek olan canlarımıza bir hatırlatalım. Güzergahlarınızı bir kontrol edin. Tülay Güne söz bırakmış. Yarın konuşuruz demeyin, kırgın dargın uyumayın. Uyup da uyanmamak, uyanıp da bulamamak var. Sonuçta yarın olmayan bir dünyadayız diyor. Ayten ablamız da kaptanımız canımız, keyifli akşamların olsun hepimize. Kalbi gönlü güzel cansın diyor. Mevlana der ki çıplak geldin çıplak gideceksin. Güçsüz geldin güçsüz gideceksin. Parasız geldin parasız gideceksin. Neden bu kötülük, kin, nefret? Güzel yayınlar olsun, seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun demiş Adana'dan. Bu güzel satırları ulaştırmış. Ne kadar güzel ifade etmiş değil mi? Bizi böyle bir silkeliyor, kendimize getiriyor. Çok da doğru. Beş parasız geldiğiniz dünyadan beş parasız gideceksiniz en nihayetinde. O kadar mal mülk, bunların hiçbiri yoktu. Yine giderken bırakıp gideceksiniz. Bu gerçekte yaşarken neden bu kin nefret, neden bu dargınlıklar, neden bu kadar hırslanmak, insanlığı hatırlamak, insani davranmakta fayda var canlar. Nuran Hanım İzmir'den yazmıştı. Serin bir İzmir akşamından selam dedi. Nazım Hikmet Ran satırlarını ulaştırdı. Güvercinler uçuruyorum hiç tanımadığım insanlara yüreğimden diyor. Tutacaksın biliyorum sana uzattığım ellerimden. Bugün yine çok güzelsin hayat, her şeye rağmen. Böyle güzel, böyle pozitif bakabilmek temennisiyle diyelim. Haydi bakalım, ilk mesajlar dillendirildi. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz şarkılarımızla devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr

0: biletleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: 14-21 Eylül tarihleri arasında.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
6: İstersen Neon 1.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Bozkır'ın tezenesi ne güzel ifade etti değil mi? Yolcu, hepimiz birer yolcu değil miyiz canlar? Gelip geçeceğimiz bu alemde seyreyleyen ama bir yandan da seyrettiklerini iyice içine sindiren, tecrübe heybesine tek tek taşları atan, yükü gittikçe ağırlaşan ama yoluna emin adımlarla ilerleyen birer yolcuyuz işte. Ruhun şad olsun diyelim, Neşet Baba'yı dinledik. Şimdi biraz daha günümüze döneceğiz. Aslına bakarsanız günümüzde türkülerin yeni versiyonlarının yapılmasını da destekliyorum. Neden? Yeni nesil bu türkülerden yoksa uzak kalacak, unutup gidilecek belki. Böylelikle gençler yarınları aktarmaya devam ediyorlar. Sevdikleri seslerden farklı tarzları okuyan o güzel yürekler türkülerimizi de yarınlara taşıyor. Bu anlamda değerlerimiz hala canlı kalmaya devam ediyor. Efendim yine güzel bir türküyle, gurbetle bu saati sonlandıralım. Saat başı ana haber bülteni, bültenin hemen sonrasında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu devam edecek. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 17 Eylül Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını belirten Uçum, Öcalan'a İmralı'da yapılan konut içinde rahat ortamda çalışması gerekliliktir, imtiyaz değil dedi. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, infaz, seçim ve siyasi partiler yasalarının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır diyen Yıldız, yasama yılının başlamasına az bir süre kaldığını, tüm siyasi partilerin bu konuda hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, İmralı'da yeni konut yapılmasını değerlendirdi. Sürece toplumsal katkıyı sağlayacak olan Öcalan'ın yeni konutuna kavuşmasından ziyade Demirtaş'ın evine kavuşmasıdır ifadesini kullandı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Afganistan'ın ardından Pakistan'ı da ziyaret etti. Görüşmelerde Amerika-İran Savaşı, Orta Doğu'da ortaya çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilim ele alındı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum mesajını paylaştı. Anma töreninde konuşan İçişleri Bakanı Çiftçi ise darbede alıkoyulduğu binadan düşerek ölen dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in şehit kabul edildiğini açıkladı.
2: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. 27 Mayıs'ın karanlığı Namık Gedik'in adını hafızamızdan çıkaramadı. Aradan geçen 66 yıl göstermiştir ki hakkın ve hakikatin hükmü bakidir. Bu vesileyle aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
1: MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Başsavcısı ve Cezaevi Savcısı gözaltına alınırken soruşturma Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşlarına da uzandı. Abdullah Öcalan'ı İmralı'da sorgulamasıyla bilinen emekli subay Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı var. Bazı yatırım fonları temerrüde düştü. Borsa İstanbul dün sert değer kaybetti. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in başkanlığında toplandı. Yapılan açıklamada Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarımızın işleyişine yönelik temel veya yapısal bir risk bulunmuyor. Sorun fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir denildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nda da piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin tedbir alındığı bildirildi. İçerisinde Pusula ve Teran'ın da yer aldığı 7 portföy şirketinin fonlarının işleme kapatıldığı duyuruldu. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturmada gelişme var. Cumhuriyet Başsavcılığı okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen için valilikten soruşturma izni istedi. Resmi süreç devam ediyor. Aksaray'da kum fırtınası etkili oldu. 7 aracın karıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Konya'da da tramvay yoluna devrilen ağacın altında kalan bir çocuk yaralandı. Yozgat'ta ise dolu araçlara ve ekili arazilere zarar verdi. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ek yerleştirme süreci başladı. Adaylar 21 Eylül pazartesi gecesi saat 23.59'a kadar tercihte bulunabilecek. Tercihler ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden yapılacak. Ek yerleştirme kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavına Marsilya karşısında çıkıyor. Mücadele saat 22'de başlayacak. Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı. Karadeniz ekibi Alman teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzaladı. UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Türkiye-Fransa maçı için geri sayım başladı. 25 Eylül'de Kocaeli'de oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ve Belçika ile de karşılaşacak.

0: Pratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yağışlar geniş alanda etkili oluyor. Bugün İstanbul sağanak yağışlı 25, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı bulutlu 30, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Anadolu rock müziğinin efsaneleriyle ikinci saati açalım istedim. Erkin Baba ruhun şad olsun diyelim ve tabii ki Barış abiyle devam edeceğim. İkinci saate hoş geldiniz. Yollardaki güzel yürekler, bu güzel şarkılar armağan olsun hepinize. Yolculuğunuz keyifli geçsin. Mesaideki canlara da armağan edelim. İyi çalışmalar dileyerek ve görevleri başındaki kahramanlarımız, sizlere de vukuatsız iyi nöbetler, iyi görevler diliyorum. Güzel şarkıları da keyifle dinleyin efendim. İstirahatteki dostlara da gün batımının o güzel manzarası eşliğinde kulağınızda da bu tınılar bakalım neler hissettirecek. İkinci saate hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin kralında Kaptan Şener'le müzik yolculuğu bu unutulmaz isimlerle devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: Sen nasıl bir kralsın ya?
1: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
2: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Bal bal bal parmak. 14-21 Eylül tarihleri arasında

liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 8'e 256 GB 11 inç Android tablet 10.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
10: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
6: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

Ve yolculuğumuz seyrimizde ikinci saat. Hemen isterseniz şöyle ikinci saatte bizlerle birlikte olan güzel yürekler kimlermiş dillendirmeye gayret gösterelim. Bu arada meteoroloji uyarmıştı. Bazı bölgelerimizde tam böyle iş çıkış saatlerinde yağışlı havayla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Meteorolojik uyarıları şöyle dikkate alıyoruz. Bazı iller için sarı kodla uyarıda bulunulmuş. Hatta hangi iller? Adana, Hakkari, Hatay, Mersin, Siirt, Van ve Şırnak için sarı kod uyarısında bulunmuş meteoroloji. Gece saatlerine kadar da Güney İç Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların kuvvetli olacağı yönünde de bilgi gelmiş sevgili kralcılar. Aman dikkat diyelim. Dönelim mesajlara. Hadi bakalım kimler dinliyor? İyi yayınlar Can demiş. Ayşe Aksoy uzun bir aradan sonra Antalya'dan selamlarını iletmiş. Selam olsun diyelim. Pelin Hanım yine bizleri dinliyor İstanbul'dan. Selamlar sevgiler, iyi yayınlar kaptanım diyor. Tabii ki Pelo'ya da selamlarımızı ilettik. Sema Doğan. Hoş geldin Can.

senin için işbirliği yapar. Ne güzel bir sözdür. Yani bunun farkına varsak her bir düşüncenin hayatımızı nasıl şekillendirdiğini anlarız, değil mi? Muhterem ablamız da üstüne titrediğimiz her şeyi yitirmeyi de öğrendik çoktan diyor. Perdeleri güneş yıpratır, insanları da sevdikleri. Hoş geldin kıymetli kardeşim. Soma Motofest sunuculukta başarılar diliyorum demiş. Vallahi misafir sunucu olarak oradayım inşallah. Yani ben de vaktim olur, fırsatım olursa orada o etkinlikte bulunmak istiyorum. Böyle bir nefes aldığımız anlar oluyor ya, işte benim için de motosiklet festivalleri iki teker tutkunlarıyla bir arada olmak böyle hissettiriyor. Mikrofon sevdamız, sahneden de küçük bir sunum yaparız belki. Evet, ben de buradayım. Keyifli yayınlar diliyorum, seviliyorsun demiş. Beyler Bey'inden selamlarını iletmişti. Muhterem ablamız, teşekkür ediyoruz. Yine Tugay Varol'u görüyorum. Bir de Emine Hanım, Hollanda'ya bir selam gönderelim. Ayrıca Nur Sayın da dinliyordu. Ona da selamlarımızı iletelim. Şarkılarımızla seyrimize devam edelim. Alemin kralında Kaptan Şener'le birliktesin.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: da var.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: TK Pay cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TK Pay cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: Paytr. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye, ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Haydi bakalım seyri yavaş yavaş efsanelerle tamamlayalım babalar isteğiyle bir nevi. Program noktalanmış olsun. Sevgili Kaan'dan mikrofonu 17'de teslim almıştık. Gün batımı vakitlerine ulaştık, kavuştuk ve şimdi Bursa'ya sevgili Melis'e İzmir'den mikrofonu teslim ediyoruz. Kendisine iyi programlar ve sizlere de çok güzel bir akşam diliyorum sevgili kralcılar. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Program biter, Kaptan Şener bu güzel efsane şarkıyla usul usul gider.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 17 Eylül Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamaları haber portallarında manşetlerde. ntv.com.tr'de başlayalım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci ve seçim tarihi tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını belirten Uçum, Öcalan'a İmralı'da yapılan konut içinde rahat ortamda çalışması gerekliliktir, imtiyaz değil dedi. Seçim takvimine ilişkin öngörüsünü de paylaşan Uçum, seçimlerin yenilenmesi kararı alınırsa 16 Nisan 2028'de seçim yapılacak dedi. Akşam saatlerinde ajanslara düşen son dakika haberi mynet.com'dayız. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında tedbir kararı kaldırıldı. Böylece tedbir kararıyla göreve gelen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi. CHP'nin yeni görevlendirme yapması bekleniyor. Geçelim tethaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın 65. ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın junta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum mesajını paylaştı. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında Yunanistan'a sert mesajlar verildi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na gerçekleştirdiği ziyaretin yakından takip edildiği belirtildi. Bu adımlar barışa katkı sağlamaz denildi. Tunceli'de konuştu, 51. Komando Tugayı'nın Aydın Söke'ye kaydırılması kararının da Haziran ayında onaylandığı bildirildi. Eski Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. Turhan'ın bazı sosyal medya paylaşımlarının incelendiği belirtildi. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin kullanılan ifadelerin yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte olduğu iddia edildi, diyor habertürk.com'da. Hürriyet.com.tr var sırada. Ailem Güvende operasyonlarında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheli ise aranıyor. Müstehcenlik içeren 419 sosyal medya hesabına ve internet sitesine de erişim engeli getirildi. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek'le ilgili soruşturmada gelişme var. Ailenin çelişkili ifadeleri cinayet şüphesini arttırdı. Anne, baba ve 4 akraba tutuklandı. Diyarbakır'da da bir şüpheli gözaltına alındı. Sabah.com.tr'den cnntürk.com'a geçelim. Gülistan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyonda gözaltındaki şüphelilerden ikisi
2: 199 liraya.

0: skanya.com'da. Skanya orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Skanya yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar skanya.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve

sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamını paylaştık kralcılarımızla. Her zamanki saatimizde yerimizi aldık. Kaptan Şener'e teşekkür ettik. Görev sırası bizde dedik. Hızlı geçti zaman. Şarkılar da sevdiğimiz şarkılar olunca, sevdiğimiz seslerden olunca daha bir hızlı geçiyor. 2 saat geride kaldı. Şimdi akşamdan geceye yolculuk sevgili arkadaşım Nöbetçi Erdem'le sürecek. Kendisine hayırlı güzel programlar diliyorum. Yarın cuma akşamında işten yorgun argın dönerken aynı yerde rastlaşacağız. Sağlık sıhhat olursa en kral şarkılarımızı çalacağız. Hoşçakalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu. Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. İzmir-Aydın otoyolunun 22 ila 23. kilometrelerinde İzmir istikameti sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapalı. Trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanıyor. Beyşehir-Antalya yolunun 24 ila 25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle patlatma yapılacaktır. Sürücüler alternatif güzergaha yönlendiriliyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem. Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Keyifli, güzel bir akşam dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye sizlerle beraber bağlayacağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: bir gün.
1: Kral, kral.
0: Aldanma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, Avrupa Kupalarında önemli bir mücadele, önemli bir maç, yaklaşık 40 dakikalık bir süre kaldı. Beşiktaş Marsilya ile karşı karşıya gelecek. İnşallah güzel bir skor geçiyor benim içimden. Beşiktaş'ın yani özellikle son dönemde ortaya koyduğu takım oyunu, futbolun bütün kurallarına uyan bir görüntüsü beni bu maçta çok rahat ettiriyor. O yüzden Beşiktaş'ın güzel bir skor alacağına inanıyorum. Bu bizim ligimizde oynadığı futbolu, aynısını, belki bir üstünü daha Avrupa mücadelesi olduğu için sergilerse çok güzel bir sonuç, çok güzel bir skor alacağına inanıyorum. Kara Kartal'a başarılar diliyorum. Sonuçta milli bir mücadele, hepimizi, Türk futbolunu ilgilendiren bir mücadele. Çünkü onun alacağı başarı Türk futbolunun başarısı olacak. O yüzden Kara Kartal'a, Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Dualarımız onlarla. İnşallah güzel bir skor, hayırlı bir skor bekliyoruz Kartallardan.

hasretle bekledim, yollara baktım, gönül kapısını açık bıraktım, tükendim.

Yani şu şarkıdaki gırtlak nameleri, virajları, yorumu Atilla Kaya'nın virtüöz sıfatını, lakabını nereden aldığını çok güzel gösteriyor. Yani sırf virajlar yapmış. Baksana. Sırf nameler yapmış. Gerçekten Taverna'da çok özel bir ses, çok özel bir yorumcu. Allah kendini rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ben dilim döndüğünce, gücüm yettiğince anmaya, yad etmeye çalışıyorum. Bu güzelliği, bu yorumu belki ilk defa dinleyenler, genç kardeşlerimiz vardır. Atilla Kaya kimdir bilmeyenler için de elimden geldiği kadarıyla lanse etmeye çalışıyorum.

0: Dün Unutmadım Seni şarkısını çalmıştım sevgili kralcılar. Bu şarkıdan da bahsetmiştim. Çok konusu geçtiği için bugün de yer vermek istedim. İbrahim Erkal'ın Tutku albümü, ilk albümü. Burada bu albümde biraz daha Coşkun Sabah ve Metin Şentürk tarzı bir akış var. Daha henüz insafsız aklımdasın, yazık bana şarkıları gelmemiş. Orada yani aslında İbrahim Erkal ud sanatçısı, udi. Udu çok güzel kullanıyor, çok güzel icra ediyor. Ama henüz o aklımdasın, insafsız ve yazık banadaki damar bu albümde çok fazla yok. Bu albüm biraz daha böyle taverna müziğe yakın bir müzik sistemi. Ama çok güzel şarkılar var. Yani Tutku da çok güzel bir şarkı. Üç tane şarkı var mı imin üstüme ve Unutmadım Seni. Gerçekten bu albümün neden gerekli ilgiyi görmediğini de açıkçası hiç anlayamadım.
1: Nöbetçi Erdem.

Evet, ceza sahasına Orkun galiba sağ tarafa verdi pası. Verdiği futbolcu da ceza sahası penaltı noktasına doğru sağ ayağının içiyle çok güzel bir pas verdi ve kalecinin yanından, evet, çok gerçekten inanılmaz bir pas vermiş ve o pasta Salih mi tam göremiyorum ama kimin attığını, o da sağ ayağının içiyle kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş 1 Marsilya 0.

Hayat acımasız, bizler savunmasız. Yargı mahşerde, hayırda şerde. Şu insanlık nerede? Ben bütün dostlarımı kendim gibi bildiğim için kaybediyorum. Ama olsun. Ben insanları, ben yaşamayı ve ben sevmeyi çok seviyorum.

0: Evet, yavaş yavaş yerimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.
2: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar ve hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa yarın akşam 21'de karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Allah nurunu tamamlayacak diyen, edep haya imandandır diyen, vatan sevgisi imandandır diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

tam da bu güzel türkü Beşiktaş'ın oynadığı futbola hitap ediyor. Yani oynadığı futboldan gönlüm boş değil şu anda. Biraz korkak oynuyor gibi. Evinde oynuyorsun ya, biraz cesur oyna ya. Bir bir maç hala. İşte attı. Tam lafımın üstüne attı Çerni. 2-1 oldu. Tabii ya, şöyle ya.

çaldı. Buradan seslenmem uğurlu geldi Beşiktaş'a.

0: Kayseri'den Fatih'e ait. Bir de
1: sensiz gelen
0: Güneşli'den Yozgatlı Yunus'a ait.
1: Siz doğan güneş batsın. Bu
0: üçlü geçebilen üçlük daha varsa beklerim. Üçlüğüne güvenen sevenlerimizi beklerim. Kayseri'den Belkıs. Benim eşim de Fanatik Beşiktaşlı diyor. Maça bakıyor. Evde nasıl bağırıyor bir görsen diyor. Zonguldak'tan Ayla. Aksakal. Zara'dan Leyla istemiş. Yunus Hollanda'dan. Kızları Güler, Melda, Nisa, Kayra, eşi Lide, Lisette için. Ankara İncesu Numan. Ata abi bir tanesini demiş. İzmir'den Nazan Bergen'den bir şarkı. Eşim İsa, abim İlhami, yengem Seda için demiş. Sakarya'dan Sebiha. Bursa'dan Aydın. Çocukluk aşkım Pınar'ıma diyor.

Bursa'dan Güler, eşimle severek dinlemedeyiz demiş. Cengiz Baba'dan demiş. Kocaeli'nden Turgut Eren ustama selam olsun denmiş. Bir yandan kral dinliyor, bir yandan maçı izliyoruz denmiş. Hollanda'dan Mehmet ve Kudüs'i. Ben de öyle yapıyorum. Mehmet ve Kudüs'i 3-1 öndeyiz. Kardeşim Sefaat Çetin için diyor. Samsun'dan Volkan Bayram. Ramazan Şimşek Belçika'dan, ona da hem maçı izliyor hem de beni dinliyor. Gaziantep'ten Salih Ergün. Eşim Elia armağan ettiğini belirtmiş. İstanbul'dan Abdurrahman. Mahmut Tuncer'den bir şarkı diyor. Emre Etçioğlu Almanya'dan. Gelsenkirchen'den. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı. Şarkılar süper. Beşiktaş harika demiş. Fenerbahçeoğlu olarak tebrik ediyorum demiş. Kim demiş? Nazan. Tır şoförü Rahim, ben de üçlük hazırladım demiş. Üçlüğe talibim demiş.

Bunlar dalga dalga üstümüze geliyordu vallahi. Buradan seslenişim oraya ulaştı herhalde. Ondan sonra sazı elimize aldık nihayet.

Eskişehir'den Hanım Kuzu, Ahmet Kaya'dan bir şarkı demiş. Semiha Zeynep ve Sevgiye demiş. Karaman Ermenek'ten Murat, nöbette dinliyoruz diyor. Turgay Almanya'dan Samsun'a Bey Hanım'a. Esenler'den Şaban. Abisi Sebahattin'e. Ankara Keçiören'den Emel. Yüreğimin en güzel köşesindeki adama Rıdvan'a demiş. Viyana'dan Necati, yine geldik işe, açtık kralı denmiş.

Bir de Bergen yorumu dinleyelim. İlk saatimizi tamamlayalım. Maçta büyük ihtimalle 4-1 bitecek gibi duruyor bakalım. Az kaldı. Nazilli'den Çaycı Akif, Nuri Nihat Oğuzhan kardeşlerine armağan ettiğini belirtmiş. Ferhat Keskin, Tokat Erbağ'dan. Tüm kralcılara diyor sıradaki şarkılar.

0: Ne güzel söylemiş rahmetli Bergen. Son ağlayışım dedi bu güzel şarkımızın hemen ardından. Hadi bakalım üçlüyü yapalım. İkinci saatimize de üçlükte giriş yapalım. Az önce de isimleri duyurmuştum. İlk olarak da Yozgatlı Yunus Oma'yı arayayım dedim. Güneşli'den ve ulaştım. Yunus iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Atı abim. Nasılsın, iyi misin?
0: Sağ olasın Yunus. Maşallahın var mesajının da üçlüğünün de.
1: Evet evet, Allah razı olsun. Daha önce sana söylemiştim mesajını. Bana demiştin ki bana böyle gel Yunus. Ben de böyle geldim abi.
0: İyi yaptın. Vallahi aynen dediğin gibi yapmışsın. Aynen şöyle yazmış sevgili kralcılar Yunus mesajında. Esselamu aleyküm Atı abim demişsin. Aleykümselam. Hayırlı geceler, nasılsın misin? Ben Güneşli'den Yozgatlı Yunus Omay. Bugün üçlük için hiç uğraşmayacaksın. Başka bir üçlük mesajına bakmana bile gerek kalmayacak. Çünkü 225 gün sonra 7 kıtadan 4 bilim adamı gelse bile sırrının çözemeyeceği üçlükle karşındayım. Satırlara bak abi ya.
1: Asalim.
0: Bana böyle gel dedin, ben de geldim demişsin. Tavernanın Müslüm babasını rahmetle anıyoruz diyerek Attila Kaya'nın şarkılarını sıralamışsın.
1: Çok... Atilla, Atı abim, karşımızdaki insan güzel olunca eyvallah, bize güzel kelimelerle geliyoruz abi. Eyvallah. Normaldir yani böyle şeyler.
0: Eyvallah. Ve 11'i 2 geç yani. Gelişimle hemen mesajını gönderdim. Ben de ilk olarak senin mesajını, üçlüğünü kenara ayırdım.
1: Ve çok teşekkür ederim abi, beni kırmadığın için.
0: Eyvallah. İlk olarak da seni aramak geçti gönlümden. Gerçekten güzel bir taverna keyfi yaşayalım üçlüğünle. Mesajın satırların böyle, bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler, söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at, üçlüğünü dinleyelim.
1: Tamam abi, öncelikle şarkılarım sana armağan olsun.
0: Teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Rica ederim, eğer dinlemekteyse Kezban ablama, nöbetçi Erdem abime gelsin. Ondan sonra şu an dinlemekte olan, yanımda olan anneme, Murat abime, Alpaslan yeğenime, Omay ailesine ve bütün Yozgatlara gelsin abi. Ve şimdi üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Sana söylüyorum ben bu şarkıyı. Üçlü tamamladık bu arka şarkıyla. Kuşadası'ndan Sezgin, sahilde senin eşliğinde güzel bir gece. Herkese selam denmiş. Konya Beyşehir'den Yusuf. Senin programın diyor 2 saat 1 dakika gibi geliyor demiş. Nihat İzmir'den Düzce'ye gidiyorum demiş Nihat. Sabaha kadar sizi dinliyorum, iyi ki varsınız diyor. Mustafa Ali abisine ve tüm uzun yol şoförlerine armağan etmiş Nihat. Yarın görüş günümüz var demiş Diyarbakır Cezenlik sevgilime. Edize demiş Zeynep. Doğru yoldayım sevgilim demiş. Osman Antalya Serik'ten, çalışma arkadaşlarına, Osmaniye Düz içindeki ailesine, Müslüm Baba'dan denmiş. İstanbul'dan Ahmet, Edirne Havsa'da dinleyen Biricik Aşkı Trakyalı Öznur'a, yolda olan tüm yolculara ve şoförlere. Bursa'dan Kenan, 16S2516 servis kullanan başkanım, 16S4043 şoförü Kanka Aytaç'a.

0: söyledim.
1: Ankara'dan Cemalettin demiş ki, Cemalettin Aydar, yıllar önce diyor, 3-1 yendiğimiz PSG maçı sonrasında, o maçtaydım ben, kapalıda hem de. O maç sonrası diyor, Müslüm Baba'nın işte böyle her sene böyle şarkısını çalmıştın diyor. İlk kez senin yayında dinlemiştim diyor. Takım çok iyi, Rabbim nazardan korusun demiş. Bir yandan da maçı izlemiş, videoyu da paylaşmış. Eyvallah. İstanbul'da köprüde balık tutan Ali abi Enes Fatih için diyor sadık şarkı. Manisa'dan selamlar, gönlü güzel abim demiş Muhammed. Ata abim cansın diyor. Kedim bile alıştı sana. Seni dinliyoruz demiş Bartın'dan Mustafa. Metris A23'te yatan Erkan Gürkan'a, çocukları Çınar, Asel ve Elif'ten selamlar denmiş. Antalya'dan Esma. Uşak'ta hastanede nöbetçi hemşire olan kuzeni Halime Çırak için. Kıbrıs'tan Tolga, sıradaki şarkı bize diyor İbrahim Erdem, size ne dinliyoruz denmiş.

Sevgili Galatasaray taraftarı olarak tebrik ederim Beşiktaş'ı demiş Ali Parla Konya'dan. Kocaeli'nden gece çalışan herkese selamlar diyor Bedirhan kardeşime demiş bir sevenimiz. Ankara Elmadağ'dan Ergün ve Umut Zorlu içindenmiş Orhan Baba'dan. Silifke'den Oğuz, Silifke'den Antalya Havalimanı'na yolculuk ediyorum. 400 kilometre boyunca sadece kral demiş. Ne çalarsanız kabulüm demiş eyvallah. Suat tır şoförü Suat. Antalya Limanı'ndan tahliye yaparken Konya altına seni dinliyorum demiş. Dinledikçe de mutlu oluyorum demiş. İzmir'de bulunan dünya güzeli kadınım Gamze'me diyor. Allah Allah.

rosla ime Sluhaško. Kıbrıs'tan Melikcan Gümüş. Beşiktaş'ın galibiyet şerefine diyor tüm taraftarlara demiş Sadık Şarkılar. Büyük Çayna Sedef Hanım'a selamlar demiş Zeki. Gece vardiyasındayım tüm çalışanlara demiş Muhittin. Kendisine de armağan etmiş. Ankara Elmadağ'dan Ergün Talay. Umut Zorlu hasta babaannem için diyor.

önce sen... Konyaaşehir'den bütün şoför arkadaşlara demiş İbrahim Vurdum Duymaz. Söke'den Gülizar annem ve halamla dinlemedeyiz. Söke cezaevindeki eşim Hakkı'ya tüm şarkıları armağan ediyorum denmiş. Kocaeli Körfez sanayide çalışıyoruz diyor. Gürkan Çimen, Samet Süzen'le birlikte Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Antalya'dan Eylül, oğlum Ramazan için onu çok özledim demiş. Samsun Prestij konutlarına selamlar, nöbetteyiz güvenlikte.

Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum.

0: Kütahya Simav'dan İbrahim Bolot bütün Beşiktaşlara diyor. Kayseri'den Yalçın Hüseyin Altın'dan bir şarkı demiş. Son bir değerlendirme yapmış oldum mesajlarınıza yönelik ve işte veda şarkım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar deyip burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Alemlerin Rabbi olan, tüm kainatın sahibi olan, Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet olun.
1: Atadan Müzik Ziyafeti'ni dinlediniz. Atadan Müzik Ziyafeti.

İstanbul'dan Onur'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda gece mesaisinde çalışıyoruz Kadir Han abi. Diğer taraftan da seni dinliyoruz diyor. Hem Onur'a hem çalışan gece mesaisinde olan tüm kralcılarınıza kolaylıklar dileyelim. Yine gelen mesajlarımızdan Ankara'dan sevgili Osman'dan gelen bir mesajımız var. O da seyir halinde kulağı bizde olan kralcılarımızdan selam gönderelim. Yolları açık olsun. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarımızı da paylaşacağız. 0532-703-9200 radyomuzun WhatsApp hattı. Yasin'e de selam gönderelim. Yasin de şu anda bizleri dinleyen, takip eden kralcılarımızdan hangi şehirden ve ülkeden mesaj gönderdiğini belirtmemiş ama sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum. Not düşmüş sanırım İzmit'ten bizleri dinlemekte. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde Ebru Gündeş.

0: Londra'dan sevgili Arif'ten gelen bir mesajımız var. Afyonkarahisar evcilerli tüm sevdiklerime, eşim Servet'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine gelen mesajlarımızdan sevgili Mehmet şu anda Gaziantep'ten bizleri takip eden kralcılarımızdan seyir halinde olduğunu belirtmiş. Yolu açık olsun. Kadirhan abi Afyon'dan Kaptan Necip istikamet İzmir, Erzurum, Aziziye. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve oğlum Muhammed Tahsin'e armağan edersen mutlu olurum diyor. Selam gönderelim kaptanımıza. Sıradaki şarkıyı hem ona hem eşine de çocuklarına da armağan edeceğiz ama öncesine devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan diyor Almanya Dortmund'dan sevgi, sizleri dinliyorum tüm sevdiklerim için. Güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle çocuklarım Tayyar, Emirhan ve Rabia'ma gelsin demiş. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selamünaleyküm Kadirhan kardeşim. Hayırlı geceler. Ben İstanbul Çekmeköy'den Cemil kardeşim. Şimdiden sana kolaylıklar diliyorum. Cuma mübarek olsun şimdiden. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak. Sıradaki parça tüm sevenlere, tüm herkese gelsin, sizlere. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.

0: sevgili Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Selamlarını iletmiş. Bizden de onlara selam olsun. Hayırlı yayınlar. Kadirhan Balıkesir'den Faruk İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istiyorum. Özellikle kardeşim Kazım için çalarsan bizleri mutlu edersin demiş. Bu şarkımız onlara da armağanımız olsun. İyi yayınlar Kadirhan abi. Ben Adıyamanlı Fatma. Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. İş arkadaşlarıma ve size gelsin demiş. Sözümüz olsun bu arada. Hayırlı geceler Kadirhan. Keçiören'den, Ankara'dan sıradaki şarkıyı Vefasız'a armağan ediyorum. Onu çok seviyorum ve kırgınım diye de not düşmüş Derya. Ankara'ya da selamlarımızı iletelim. Konya'dan Ferhat'tan gelen bir mesajımız var. Yine Uşak'tan Mahmut. Şu anda eşimle birlikte seni dinliyoruz. Kral ailesine, aynı zamanda canım eşim Funda'ma selam olsun diyor. Bizden de onlara selam olsun. Ankara Elmadağ'dan Fırat'a sıradaki şarkıyı armağan edelim. Evet, Almanya'da gece mesaisinde sizi dinleyen tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor Turgay. Aynı zamanda Samsun'daki fanınız Beyhan'a da selamlarımı iletirsen bizleri mutlu edersin diyor. Hem sevgili Turgay'a hem Beyhan'a selam olsun. Sırada Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı, aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla 1 yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM
2: İlaç Gibi Radyo
1: Kadirhan.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Ben Ankara'dan Gaziantep'e seyir halindeyim. Eşim Nurcan'a sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Kaptanımıza selamlarımızı iletelim. Yolu açık olsun. Kadirhan abi ailemle seni dinliyoruz. Hayırlı cumalar demiş. Makedonya'dan sevgili Murat'tan gelen bir mesaj. Selam olsun sevgili Murat'a da. Nihat İzmir'den Düzce'ye gidiyorum. Sabaha kadar sizleri dinliyorum. İyi ki varsınız diyor. Mustafa Ali abime ve tüm uzun yol kaptanlarına gelsin diyor. Yollar açık olsun. İyi yayınlar Kadirhan. Çorlu'dan Murat, şu anda seni keyifle dinliyorum. Güvenlik görevlisiyim ve nöbetteyim. Benim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Tokat Niksar'dan, Yalçın'dan gelen bir mesajımız var. O da Konya'da beni beklemekte olan, canımdan çok sevdiğim. Mürvetime sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Öncelikle selamlar abi, şu anda uzun yolda seni dinlemekteyiz. Senden ricam Rahim, Arda ve Eray için sıradaki şarkı armağan etmen demiş ama ismini belirtmemiş kralcımız. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına Eray Çam'dan gelen bir mesaj. İzmir Buca'dan Güner Ceylan, Kadirhan iyi yayınlar. Yine Kayseri'den Adem'den gelen bir mesajımız var. Eşim Nursel, kayınvaliden Serbin, kayınpederim Mehmet Yiğit'e sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolay gelsin Kadirhan demiş İstanbul'dan Osman. Selam olsun Osman'a da. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Az evvel de belirttiğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Selamlar Kadirhan, hayırlı cumalar. Samsun'dan Muharrem şu anda senin işin baharla dinliyoruz demiş. Selam gönderelim bizden de sevgili kralcımıza. Kadirhan iyi yayınlar. Kocaeli'den Mehmet ben, eşim Nilay'a gelsin diyor. Adana'dan Süleyman, gece vardiyasında bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Adana'da çok güzel bir yağmur yağıyor. Biricik eşim Nazım, o da sizi dinliyor. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Adana'ya da selamlarımızı iletelim. Bu arada sevgili kralcımıza ve sevdiğine de armağan edeceğiz şarkımızı. Öncesine devam edelim mesajlarınızla. Hayırlı geceler Meral, şu anda eşim İbrahim'le yoldayız diyor. Sizleri dinliyoruz. Oğullarımız Mehmetcan ve Atilla'ya, bir de çok sevdiğim canım eşime gelsin diyor. Yollar açık olsun. İran'dan Aradan gelen bir mesajımız var. Beşiktaş'ın galibiyeti kutlu olsun demiş. Beşiktaş'ımızı kutluyoruz bizler de. Bu arada Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyor. Sırada Ahmet Kaya'dan güzel bir şarkı var. Aral'a da selamlarımızı iletelim İran'a. Evet, devam edelim şöyle mesajlarımızı değerlendirmeye. Kadirhan hayırlı geceler, hayırlı cumalar. Muhittin ben. Ben de buradayım. Bana da bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin. Şu anda Bursa'dan, Yıldırım'dan sana ulaşıyorum diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza. Bir otomobil fabrikasında şu anda 5 kafadar. Seni dinliyoruz Kadirhan demişler. Gece vardiyasındayız. Tüm sevdiklerimize Fatih Kısaparmak'tan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Resul Tekneli'den gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim. Hem ona hem de şu anda bizleri dinleyen, çalışan tüm kralcılarımıza. Konya'dan Ferhat, 18 yıllık evliyim. Engelliyim demiş, çalışamıyorum. Eşim Ayşe çalıştı ve 3 çocuğumuza baktı diyor. Kral FM dinleyicilerine ve emektar eşime gelsin demiş. Mutlulukları daim olur inşallah. Sevgili kardeşime ve eşine, çocuklarına selam gönderelim. Mutlulukları daim olsun inşallah. Güzel yılları birlikte geçirmeleri temennisiyle sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun. Sesli mesajlarımızdan önce bir mesajı daha paylaşalım. Kenan da gece mesaisinde bizi dinleyen kralcılarımızdan. O da tüm kral ailesine gelsin demiş. Hemen gelen sesli mesajlarımızdan şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan kardeşim, iyi yayınlar. Almanya'dan eşimle beraber hayırlı bir iş için, oğlumuzun hayırlı bir işi için eve dönüyoruz. Bu saatte yayını dinleyen tüm kralcılara selamlar ve sıradaki şarkıyı tüm kral dinleyicilerine armağan ediyorum. Gülseren ve Turgut Saraç, selamlar ve sevgiler.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: İyi geceler. Samsun'dan Muhammed Aydoğdu'dan gelen bir mesaj. Yeni evlenen çalışma arkadaşım Sami Çetinkaya için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Merhaba Ahmet, ben şu anda Edirne İstanbul Otobanı'nda dinlenme tesislerinde sizleri dinlemekteyiz. Öncelikle tüm Kral FM dinleyicilerine selamlarını iletiyorum. Edirne Hafsa'da bulunan sevdiğime de aracılığınızla selam olsun demiş. Kadirhan, ben gurbet güvenlik görevlisiyim diyor. Nöbetteyim, seni dinliyorum demiş. Gurbete de selam olsun. Aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz hem ona hem mesaide olan tüm kralcılarımıza. Trabzon'dan selamlar Kadirhan. Mehmet canım İstanbul'a geliyor. Onu almaya gidiyoruz can eşimle. Çok özledik oğluma. Sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sevgili kralcımız Meral göndermiş bu mesajı. Selamlarımızı iletelim. Yollar açık olsun inşallah. Hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza da bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, Kocaeli'de, Körfez'de, sanayide çalışıyoruz demiş. Gürkan, Samet, onlara da kolaylıklar diliyoruz sıradaki şarkımızı. Tüm gece mesaisinde olan kralcılarımıza armağan edeceğiz son bir mesaj. Kadirhan, Uşak'tan Ümmühan ben, tüm Kral FM dinleyicilerine, aynı zamanda tüm sevdiklerime sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Şu anda seni dinleyen herkese de selam olsun demiş. Bizden de sevgili Ümmühan'a selam olsun. Devam edeceğiz mesajlarımıza. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: İyi geceler. Eskişehir'den selamlar demiş Emre Parlak. Bizden de ona selam olsun. Emekli polis Mutlu Çil abime gelsin sıradaki şarkı diyor. Devam edelim mesajlarımızla. Selamlar Kadirhan demiş. Gece mesaisinde seni dinliyoruz. Ordu'dan yazıyoruz. Poğaça ve açma yapıyoruz demiş. Halil Ustam'a gelsin sıradaki şarkı diyor. Emirhan'dan gelen bir mesaj. Emirhan'a da selamlarımızı iletelim. Bu arada Instagram hesabım az evvel de belirttiğim gibi bir Kadirhan biri rakamla yazıyorsunuz. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram demişken hemen gelen mesajlarımızdan şöyle birkaçını paylaşalım. Sevgili Burak'tan gelen bir mesajımız var. Marmaris'ten şu anda arkadaşım Caner'le birlikte seni dinliyoruz. Bize de bir selam iletirsen bizleri mutlu edersin diyor. Mustafa Taşpınar'a Kütahya Simav'a selamı olsun. Nadir Özkanlı iyi yayınlar Kadirhan diyor. Çanakkale Haydaroba köyünden seni dinlemekteyiz diyor. Her zamanki gibi kulağımız sende kolaylıklar diliyorum demiş. Eksik olmasın. Selam gönderelim sevgili kardeşimize de. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Devam edeceğiz birazdan mesajlarımızla. Dediğim gibi WhatsApp hattımız 0532 703 92 çift 0.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Evet, Selin'den gelen bir mesajımız var. Almanya yolundayız. Hollanda'ya gidiyoruz. Sıradaki şarkıyı Durmuş Ali Durcan'a armağan ediyorum demiş. Bu arada Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. Birazdan Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşacağız. Hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza, özellikle uzun yol kaptanlarımıza, yine uzun yolda bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Aman dikkatli olsunlar, trafik kurallarına uyarak, uykusuz yola çıkmayarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Tüm yolda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diledikten hemen sonra Hatay'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan abi demiş. Nazlı, ben şu anda sevgilimle seni dinliyoruz diyor. Yağmur olduğunu belirtmiş. Yağmur sesiyle radyomuzu dinliyoruz. Canımdan çok sevdiğim, şu anda seni dinleyen sevdiğime sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Kadirhan, Kral FM ailesine selam olsun. İstanbul'dan Tayfun ben. Bugün hayatımın yeni bir dönüm noktası. Evliliğimin ilk adımı bu özel gün için. Eğer listende varsa Müslüm Gürses'ten Haberimiz Yok şarkısını çalarsan sevinirim demiş. Mutluluklar dileyelim sevgili kralcımıza. Müslüm Gürses için de sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımıza paylaşacağız. Sevgili Salih, şu anda seni dinleyen Gökhan'a sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hayırlı yayınlar sevgili Kadirhan demiş. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Şanlıurfa'dan Kazım. Evet, Adana'dan Süleyman, eşim sürekli sizi dinliyor, ona da bir selam gönderiyorum diyor. İsmini belirtmemiş. Sevgili Süleyman ve eşine de selamlarımızı iletelim. Kadirhan iyi geceler. Londra'dan İbrahim, programlarınız harika demiş. Gecelerin adamı Sinan Özen'den bir şarkı çalarsan sevinirim diyor. Az evvel paylaşmıştık. Selam olsun hem İbrahim'e hem gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Evet, unutulmayan şarkılarımızda sırada Necat Alp'ten güzel bir şarkımız var. Sonrasında artık gecenin finalini yapacağız. Son gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı, bir Kadirhan Instagram hesabım.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Sevgili Remzi'den gelen bir mesajımız var. Selamlarını iletmiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Mustafa Türkmenler iyi geceler. Gece vardiyasında seni dinliyorum Kadirhan diyor Alanya'dan. Yine gelen mesajlarımızdan şoför Bilgin tüm sevdiklerini armağan ediyor. Kadirhan Bozüyük'ten iyi geceler. Eskişehir'den Seda Hanım'a sıradaki şarkı demiş Kenan. İyi geceler Kadirhan. Bu gecede sıradaki şarkıları tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Ankara'dan Yılgör. Yine İstanbul Silivri'den Ayşe'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı cumalar demiş. Belçika'dan Yusuf. Çok sevdiğim eşime ve biricik kızıma armağan ediyorum diyor. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Kırşehir'den Çetin gece vardiyasında çalışan tüm emekçiler için Neşet Ertaş'tan bir türkü demiş. Sevgili kralcımıza selam olsun. Yine Emine'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan seni dinliyorum diyor Kahramanmaraş'tan. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime çok sevdiğim kızım Ebru'ya ve tüm Kahramanmaraş'a gelsin diyor. Sesli mesajlarımız da yoğunluktaydı. Hemen finalimizin öncesinde gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: İyi yayınlar Kadir Hanım. Ben Balıkesir Dursun Meşrabanlar Mahallesi'nden Ramazan için seni severek dinlemekteyiz. Özel güvenlik görevlisiyim. Benim için de bir şarkı armağan edersen çok mutlu olurum. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Ramazan'a da selam olsun. Kolaylıklar diliyoruz o da gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem onlara hem gece mesaisinde olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hakkımıza hayırlı olan, iyi niyetli yapmış olduğumuz, güzel dualarımızın kabul olduğu bir cuma günü olsun hepimiz için. Dediğim gibi mesaide olan, yine yollarda, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı iletiyoruz bir kez daha. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini.